Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük,

0: veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

gününün sahibi olan Rabbimiz, her insana kazandığını karşılıksız vereceğin ve aramızda adaletle hükmedeceğin o gün için nedametle sana yakarıyoruz. O zor günde bizi değer verdiklerinden eyle Allah'ım. Kurtuluşa erenlerden eyle Allah'ım. Hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Ya Rab, atamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Sesimizi onların sesine katıyoruz. Hesap gününün ağırlığını bedenimizle ve kalbimizle hissettiğimiz şu anda günahlarımıza bin pişman olarak gönülden yakarışlarla aynı duayı, aynı ümit ve aynı ürpertiyle tekrarlıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Rabbimiz, gönlümüzü affınla serinletecek rahmet bulutları gönder.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerinde kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısız zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde

0: saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Yusuf Suresi 16 ila 18.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır,

0: nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.

صبغة الله ومن أحب.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enam Suresi 122 ila 129. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle

0: çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 49 ila 52. ayetler.
6: Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.
1: İsra Suresi 97 ila 99. ayetler.
7: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Maide Suresi 12 ila 19. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap, Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i

0: onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, sevdiklerimizi, gönül verdiklerimizi, kalbimizde yeri olanları, evlatlarımızı, onların evlatlarını, onların evlatlarını kıyamete kadar yaşayacak olan bütün nesillerimizi Kur'ansız, Rabsız, kitapsız, peygambersiz, kıblesiz bırakma ya Rabbi. Nesillerimizden, evlatlarımızdan hayırlı nesiller nasip eyle ya Rabbi. Onları kendi yolundan, peygamberinin bereketinden, himmetinden uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz kusur işliyoruz, sen affediyorsun. Biz hata yapıyoruz, sen mağfiret ediyorsun. Biz savruluyoruz, sen bizi toparlıyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi günahlarımıza değil rahmetinle yanına al.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 56 ila 76. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle." Musa: "Buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir," dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: "Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır." Sihirbazlar: "Ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz," dediler. Musa: "Yok, önce siz atın," dedi. "Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor." Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: "Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekine değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez." Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve "Harun ve Musa'nın Rabbine inandık," dediler. Firavun: "Demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz." Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat."

0: hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Mü'minun Suresi 33 ila 50.

Fait

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çörçöp yığını hale getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inan

0: Yan bir kavim, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun, hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Bakara Suresi 232 ila 237. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamayı isteyenler için anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında danışıp anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Vefat iddeti beklemekte olan kadınlara kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bunu istediğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara bunu er geç mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünden sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir.

0: hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Bu durumda eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere onlara aklın ve dinin gereklerine uygun olarak mut'a verin. Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının ya da nikah bağı elinde bulunanın kocanın paylarından vazgeçmesi başka. Bununla birlikte, ey erkekler, sizin vazgeçmeniz takvaya, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Vakıa Suresi 1-7. Ayetler.
5: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
3: Rum Suresi 55-57. Ayetler.
6: Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.
3: İbrahim Suresi 48. Ayet.
7: O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zümer Suresi 73 ila 75, Şems Suresi 1 ila 15. ayetler ve Nasr Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz, haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerine hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun.

0: ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

izzetine uygun davranacağız. Her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında duracağız. Daima iyinin ve iyiliğin yanında olacağız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin dayanağı, yetimlerin yardımcısı, kimsesizlerin sığınağı olacağız. Bizi bu bilinçten ayırma Allah'ım. Ya Rab, sözümüzü tutmada bize yardım eyle. Bizleri kararında sebat edenlerden eyle Allah'ım. Sana Esma-i Hüsnan ile yalvarıyoruz. Rahman ve Rahim ismi şerifinle bize acı, merhamet et. Bize yardım eyle Allah'ım. Selam ismi şerifinle huzur ve barış ver bize. Kamil iman ile selamete çıkar bizi Allah'ım. Vehhab ve Rezzak ismi şerifinle maddi ve manevi rızıklar ver bize Allah'ım. Darlık gösterme, yokluğa düşürme. Senden başka kimseye bizleri

semalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hud Suresi 17 ila 24. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu iğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimselerin durumu gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Kasas Suresi 22-28. Ayetler.
1: Euzu

الدجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahzab Suresi 21-34. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir. Hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 148. Ayet.
3: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Hac Suresi 11. Ayet.
4: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
1: Hadid Suresi 21. Ayet.
5: Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Maide Suresi 48. Ayet.
6: Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Ber Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. Sen El-Bersin, iyilik ve ihsanı bol olansın. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık verensin. Bağışlayan ve mükafatı çok olansın. Yarattıklarına karşı rahmeti ve mağfireti bol, mutlak iyilik sahibi yegane varlıksın. Ber ismin, sözlerinin ve senden gelen

haberlerin tartışılmaz, kesin doğrular olduğunu ifade eder. Sen şaşmaz, yanılmaz, mutlak gerçek olan hakikatin kendisisin. Ber isminin tecelli ettiği kullar, iyilik etmek için iyi davranış beklemez. Kötülük yapmış olana dahi iyilikle mukabelede bulunur. Sen isteyenlere bol bağışta bulunan, ibadet edenlere bol sevap verensin. Tevbe edenin tevbesini kabul edensin. Ey bütün iyiliklerin sahibi olan Allah'ım! İyilik yapmak için fırsat veren sensin. Ber isminin hürmetine bizi karşılıksız iyilik yapanlardan, affına nail olanlardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 28. Cüz.

يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكن

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken, hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar

Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de, men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de, söylediklerimizden dolayı Allah bizi azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah, şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar
Allah tarafında olmaktır.

olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeyi hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar, Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızı asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun, eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de

şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der. Nihayet ikisinin de, azdırının da, azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz, halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınızsa size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir, demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlar da, İbrahim ve beraberindekiler de, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse,

İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın, zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir topluma dost edinmeyin. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti, havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular, seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafıkun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde, senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da, insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler, kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime andolsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşu erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, o kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla, henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği emirdir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Bu halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi o sözü başkasına haber verip, Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.

Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten,

0: Hatır-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatiha Suresi.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 8. bölüm. Denizlere vurulan mühür ve peygamber müjdesi.
4: Esselamu aleyküm ey müminlerin emiri.
5: Ve aleykümselam ey Muaviye. Bakıyorum yine Şam'ın tozunu Medine'ye taşımışsın. Seni bu kadar aceleyle huzurumuza getiren mesele yine o bitmek bilmeyen deniz seferi arzusu mudur?
4: Ey Osman, Suriye sahilindeki Müslümanlar uyku uyuyamaz oldu. Kıbrıs adası bize o kadar yakın ki, oradaki Rum köylerinin köpek havlamaları bizim kıyılarımızdan işitiliyor. Rum donanması orayı bir ikmal merkezi gibi kullanıp her fırsatta sahillerimize saldırıyor. Bizans'ın denizdeki kibrini kırmadıkça Suriye ve Mısır asla emniyette olmayacak.
5: Ey Muaviye, Ömer'in bu konudaki katı tutumunu bilirsin. O deniz seferlerinden her zaman çekinmişti. Hatırla, Amr bin el-As'a denizi sormuştu da Amr ona ne cevap vermişti? Ey müminlerin emiri, deniz üzerinde yol alanlar bir iğnenin üzerindeki kurçuklar gibidir. Dalga bassa boğulurlar, bir an gafi kalsalar korkudan kalpleri durur demişti. Ömer bu tasviri okuyunca, vallahi Müslümanlara asla böyle bir tehlikeye atmam diyerek seni reddetmişti. Benim kalbim de Müslümanların bir tek damla kanının dalgalara karışmasına razı değil.

0: tersanelerin emiri. O zamanlar donanmamız yoktu. Şimdi tersanelerimiz hazır. Eğer denize açılmazsak, Bizans denizi bize dar edecek. İskenderiye'de yaşadığımız o baskını ne çabuk unuttuk. Adalet ve fetih karada durduğu sürece, Bizans denizden bizi vurmaya devam edecek.
1: Haklısın Muaviye. Strateji bunu gerektiriyor. Ümmetin bekası denizlere hakim olmaktan geçiyor. Lakin bir şartım var. Bu sefer Ömer'in çekindiği o tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmalı.
0: Buyur ey halife, şartın başım üstünedir.
1: Bu orduyu teşkil ederken ne kura çekeceksin ne de bir kimseyi zorla gemiye bindireceksin. Hiç kimseyi seçerek sen gideceksin demeyeceksin. Ordu tamamen gönüllülerden oluşacak. Kim kendi rızasıyla denizin meşakkatine talip olursa onu alacaksın. Bir Müslümanın gönülsüzce o dalgalara girmesine, birinin burnunun kanamasına rıza gösteremem.
0: Allah senden razı olsun ey halife. Bu adil şartın gemilerimize iman gücü katacaktır. Abdullah bin Kays'ı komutan tayin edeceğim ve sadece gönlü şehadet ve fetihle çarpan yiğitleri toplayacağım.
2: Duydun mu ey Ubade? Muaviye müminlerin emirinden izni koparmış. Donanma yola çıkıyor. Kıbrıs'a yelken açıyoruz.
3: Sakin ol ey Ümmü Haram. Bizler artık yaşlandık. Saçlarımıza aklar, dizlerimize sızılar düştü. Deniz seferi meşakkatlidir. Genç yiğitlerin işidir.
2: Hayır ey Ubade. Benim bu seferde bir borcum, bir nasibim var. Unuttun mu Resulullah'ın bizim evimizde uyuyup da gülümseyerek uyandığı o günü? Ona sormuştum, ey Allah'ın Resulü neden gülersin diye. Buyurmuştu ki, ümmetimden bir grubun tahtlar üzerindeki krallar gibi denize açıldığını gördüm. Ben de yalvarmıştım, benim de onlardan olmam için dua etmesini istedim. O da buyurmuştu, sen onlardansın.
3: Haklısın, peygamber müjdesi haktır.
2: Şimdi söyle ey Ubade, Efendimizin müjdelediği o kutlu grup denize açılırken ben bu yaşlı bedenimi mi düşüneceğim? Eğer bu seferde ölmek varsa peygamberimin müjdesine nail olarak ölmek vardır. Hazırlan ey kocam, Şam sahillerine, o iman gemilerine gidiyoruz.
4: Ey İslam'ın ilk deniz aslanları, bakın ufukta Kıbrıs'ın dağları göründü. Allah'ın yardımıyla ve halifenin duasıyla denizi aştık.
5: Komutanım, bakın güneyden başka bir filo geliyor. Yelkenlerinde Mısır varisinin sancağı var.
4: Bu Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'in ordusudur. Hazreti Osman'ın süt kardeşi, Mısır'ın yiğitleri de bize katıldı. Artık denizler tek bir yürek, tek bir bilek oldu. Limana yanaşın.
6: Ey Müslümanların komutanı, biz sizin Bizans'la olan davanızı biliyoruz. Bizim sizinle savaşmaya niyetimiz yok. Şehrimizi yakmayın, halkımızı kılıçtan geçirmeyin. Hangi şartla bize eman verirsiniz?
4: Bizim dinimiz zulmü men eder. Biz buraya kan dökmeye değil, adaleti getirmeye geldik. Eğer yıllık 7000 dinar cizye ödemeyi kabul ederseniz, canınız, malınız ve kiliseleriniz bizim emanımızda olacaktır. Ayrıca sizi dışarıdan gelecek saldırılara karşı da koruyacağız.
6: Kabul ediyoruz. Yıllık 7000 dinar barışın ve canımızın bedeli olsun. Kıbrıs artık size tabi bir barış yurdudur.
3: Ümmü Haram, yetişin.
2: Ağlama ey Ubade. Bak, deniz ötesindeyiz. Resulullah'ın dediği gibi, krallar gibi geldik. Hamdolsun, müjde yerini buldu. Ruhum burada, bu uzak adada emanetini teslim ediyor. Beni buraya gömün. Müslümanların bu denizlerdeki ilk nişanesi ben olayım.
7: Müjdeler olsun ey halife. Kıbrıs fetholundu. Sulh yoluyla 7000 dinar vergiye bağlandı. Rumların Akdeniz'deki kibrini denize gömdük.
1: Elhamdülillah. Rabbim gönüllü yiğitlerimizin ayağını sabit kıl.

0: Lakin söyle bana, kayıplarımız var mıdır?
1: Ey halife, savaştan değil ama peygamber müjdesinden bir kaybımız var. Ümmü Haram validemiz saraya çıktıktan sonra bineğinden düşerek vefat etti. Onu o mübarek adanın bağrına defnettik.
0: İnna lillah. Demek o nurlu hanım, peygamber efendimizin müjdelediği o makama erişti. Onun mezarı artık o adanın tapusudur. Muaviye'ye ve Abdullah'a haber salın. Denizdeki bu zaferi adaleti yaymak için bir köprü kılsınlar. İslam artık sadece çöllerin değil, engin denizlerin de sahibidir. Bu ümmetin ilk deniz zaferidir. Rabbim devamını müyesser eylesin.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111 ila 112. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 203. Ayet.
2: Sayılı günlerde Allah'a anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
1: Maide Suresi 97. Ayet.
3: Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
1: Tevbe Suresi 19. Ayet.
4: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
1: Bakara Suresi 158. Ayet.
5: Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği

0: yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından

0: ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir. Azim olan Allah,
2: Kulağım Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 45. bölüm. Kazandım vallahi.
4: Az bile bu size. Atalarının dinini inkar edenlere bu az bile.
5: Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
4: Halen Muhammed ha? Ne oldu? Neden yüzün güler Ebu Süfyan?
6: Medine'de

0: Ben haber geldi. Ondan yüzüm güler ey İkrime.
1: Nedir haber?
0: Beni Amir bin Sasa kabilesinin reisi olan Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye Muhammed'e giderek İslamiyet'i öğretmek üzere birilerini istemiş. Muhammed de ona 70 yandaşını göndermiş. Ancak Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeil yolda onları pusuya düşürüp ortadan kaldırmış.
1: Az bile bu. Uhud'da aldığımız galibiyetle Muhammed'in yandaşları azalacak. Bak keyiflendim. Şu esirlere daha zevkle işkence edebileceğim sayende.
0: O zaman daha da sevineceğin bir şey daha söyleyeyim. Ölenlerin arasında Amir bin Füheyre de var.
1: Babam Ebu Cehil Mekke'den kaçarken Muhammed'in peşine düştüğünde onun başka yöne gitmesini sağlayan. Sevr mağarasında Ebu Bekir ve Muhammed'e süt ve yiyecek götüren çoban ha? Beter olsunlar. Hepsi sırayla ölecek. Tüm düşmanlarımız ölecek.
0: Uhud bir zaferdi. Ama arkasından yeni zaferler gelmeli. Yoksa bir anlamı olmaz.
2: 70 kişilik tebliğ heyeti tuzağa düşürüldüğünde Cebbar bin Sülman'ın attığı mızrak Amir bin Füheyre'nin sırtından girip göğsünden çıkar. O anda Amir bin Füheyre kazandım vallahi diye haykırınca öldürdüğü insanın son nefesindeki bu sözüne bir mana veremeyen Cebbar günlerce üzerinde düşündüğü bu olayın tesiriyle daha sonra Müslüman olmuştur.
3: Ey İkrime! Ey İkrime yeter! Ey Kureyşliler yeter!
1: Ne karışırsın sen? Ne oluyor sana?
3: Uhud'da esir aldığınız bu insanlara yaptığınız işkence yetmez mi ey Mekkeliler? Bu savunmasızlara yapılan zulüm yetmez mi?
0: Sen ne karışırsın be adam bizim işimize? Karışma! Beğenmiyorsan defol git Mekke'den! Git Muhammed'in safına katıl!
4: Bura benim evim. Ailem soyum buradadır Ebu Süfyan. Ama bilirim ki Kabe'nin Rabbi bu yaptığınızı affetmez.
1: Kabe'nin Rabbi için savaşırız biz.
0: Müslümanlara bir iyi davranırsın Umeyr. Yoksa sen de mi Müslüman oldun?
4: Ben adaletten yanayım.
0: Senin bizim yanımızda olman gerek.
4: Siz zalimsiniz. Zalimlerin yanında nasıl olayım?
1: Demek yanımızda olmuyorsun ha? Sen de o zaman bu Müslümanlarla aynı kadere mahkum ol.
4: Senin çocukluğunu bilirim İkrime. Baban benim dostumdu.
1: Babam dostun ve sen şimdi babamın düşmanlarını mı korursun? Bağlayın şunu da bu Müslümanların yanına. Birkaç kırbaç aklını başına getirir.
4: Yapmayın, yapmayın. Kabe'nin Rabbi adına.
1: O seni duyamaz.
0: Ey Mekke halkı! Şu öyle biline ki kim bir Müslümanı savunursa sonu onunla aynı olur. Ya bizim yanımızdasınız ya onların. Hubel adına kendi ellerimle alırım canını.
4: Yüce Hubel. Duy sesimi.
3: Duy.
1: Size hayatınızı kurtarma şansını veriyorum. Muhammed'i reddedin. Yaşayın.
5: Benim canımı alsan da ben inkar etmem.
6: Allah yolunda ölmek şereftir. Allah'ın verdiği canı ona hediye etmek gibisi var mı?
1: Öldürün şunları. Öldürün.
6: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.
4: Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Beni de öldür İkrime. Ben de Müslümanım. Ben de Müslüman olarak ölüyorum. Allah'ım, neden bu kadar geç tanıdım İslam'ı? Neden?

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp

0: götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim

0: Bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 136.
3: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Nisa suresi 163.
4: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. En'am suresi 160 ila 163. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik: şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

0: Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Rafi anlatıyor. Ümmü Seleme'den işittiğime göre miras ve kaybolan mallar hususunda anlaşmazlığa düşen iki kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde o şu sözleri söylemişti. Muhakkak ki ben hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm. Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah'la Resulü arasında Kur'an dışında da farklı iletişim şekilleri vardı. Bu iletişim bazen Hazreti Peygamber'e Cebrail'in gelmesi ve bir takım bilgiler vermesi şeklindeydi. Allah'la elçiler arasında iletişim sağlamakla görevli olan Cibril, değişik vesilelerle kutlu elçiye bilgiler getirmekteydi. Söz konusu iletişimler bazen de ilham veya Hazreti Peygamber'in kalbine ilka, düşürme şeklinde cereyan etmekteydi ve kutsi hadislerin önemli bir kısmı bu tür iletişimin farklı tezahürleriydi. Gerek Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle sabahın aydınlığı gibi gerçekleşen salih rüyaları, gerekse uyanıkken kendisine arz edilen bazı manzaralarda söz konusu iletişimlerden addedilebilir. Örneğin bir gün Yahudi bilginlerden birisinin sorduğu sorulara cevap verdikten sonra Hazreti Peygamber'in "Bu adam bana sorduğunu sorana kadar bunlar hakkında hiçbir bilgim yoktu ama Allah onları bana bildirdi" buyurması böyledir. Yine Hazreti Peygamber'in kendisine ümmetinin güzel ve kötü amellerinin arz edildiğini, güzel ameller arasında yoldaki rahatsız edici şeylerin atılmasını da gördüğünü haber vermesi bu duruma örnektir. Hazreti Peygamber gördüğü sadık rüyalarından da yararlanmaktaydı. O bu rüyaları yorumlamakta ve o doğrultuda hareket etmekteydi. Gördüğü bazı rüyalarını Yüce Allah er veya geç mutlaka doğru çıkarmaktaydı. Nitekim bir rüyasında Mekke'den hurmalıklı bir yere hicret edeceğini görmüş, önce oranın Yemame ve Hecer olabileceğini düşünmüştü. Sonra oranın Yesrib, Medine olduğu anlaşılmıştı. Hazreti Peygamber, Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve muhakkak ki ben hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yoksa kişisel görüşüm olduğu bazı sahabiler tarafından sorulabilmekteydi.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

Uydurmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günaha bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehir

0: İleride gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Nur Suresi 35 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara suresi 246, 247 ve 248. ayetler.
6: Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar, yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz

0: halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Wow Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şair ne demişti? Hazır ol cenge, istersen sulhu salah. İnsanların sana çatmasını istemiyorsan, vatanını, milletini, memleketini tehlikelerden korumak istiyorsan, cenge hazır ol, savaşa hazır ol. Kalk da savaş demiyoruz. Ama silah sanayini güçlendirmezsen, sana çatıldığı zaman çatanı çattığına pişman edecek hale geldiğini göstermezsen, seni rahat bırakmazlar. İslam'da savaş var mıdır, yok mudur? Varsa nasıldır? Şartları nelerdir? Uygulaması nasıl olacaktır? Esirlere muamele nasıl olacaktır? Elde edilen ganimetlerin taksimi nasıl olacaktır? Şu dünyanın birbirine girdiği bu hengamede, bu ortamda kimin kime savaş açacağının bile bilinemediği, bir günde iki günde savaşların açılıp iki gün sonra da yan yana oturdukları, ne yaptıklarını bilmediği bir dönemde İslam'ın savaşa bakış açısını Emrullah Hocam'la beraber müzakere etmeye çalışacağız. Cenab-ı Allah bizlere anlatmayı, sizlere de anlamayı nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, ümmeti Muhammed'i de savaşlardan, tehlikelerden muhafaza eylesin. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Buluşturan Mevlam'a
0: şükürler olsun.
1: Şükürler olsun.
0: Evet, konumuz biraz netameli ama işlemek mecburiyetindeyiz. Anlatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim itikadımız, dinin dışında olan hiçbir şey yok. Din hayatın tamamını kapsayıp içine almak üzere gönderilmiş bir ilahi nizam. Öyleyse savaşla da ilgili hükümleri olacaktır. Cenab-ı Allah'ın ayetlerinde, Efendimiz'in tatbikatında bunların nasıl olduğunu zat halinizden dinlemek istiyorum. Bir giriş yaparsanız Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye geçeceğiz efendim.
1: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Bir kere İslam hayat dinidir.
0: Evet.
1: İnsanlığa hayat vaat eden bir dindir. İstecibu lil Enfar suresi 1. sayfasında, üçüncü sayfasında İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Size hayat verecek şeye Allah Celle Celaluhu ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davet ettiklerinde onların o hayat verici davetlerine icabet edin. Dolayısıyla hayat veren ile savaş kelimesini
0: evet,
1: yan yana koyduğumuz zaman bugünkü yaygın haliyle hiç de yakışmadıklarını söyleyebiliriz.
0: Doğru. Ben de onu diyecektim efendim zaten.
1: Bugünkü yaygın haliyle dedim.
0: Evet.
1: O zaman nedir? Doğruları ortaya koymak lazım ki bazıları bilgisizlikten hareket ederek istismar etmesinler.
0: Yaptıkları yanlışları doğru zannetmesinler.
1: Zannetmesinler.
0: Evet.
1: İslam'da cihat vardır.
0: Amin.
1: İşte bu hayat verici özelliği işte tam da o cihat kelimesinin de içindedir.
0: Ben cihat ve merhamet peygamberiyim buyurmuş değil mi efendim?
1: Ya dolayısıyla inşallah, ama tabii birileri cihat kelimesini çok farklı yönlere çekerek İslam'dan soğutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Algı operasyonları yapıyorlar. Bu manada o kelimeyi de inşallah ayetlerden, hadislerden bil istifade, onu da ortaya koyarız. Hemen, ama tabii ki savaş kelimesini karşılayacak şeyler de gerektiğinde o cihat kavramının içinde yerini bulacaktır.
0: Hem o dediğiniz anlamda bir art niyeti olanlar İslam cihat deyince kafa kesme, kol parçalama,
1: kılıçla efendim, yayılmış bunu iddia bu.
0: Ha, onun yeri yok mu? Var. İslam'da bu var da hocam. Hocam başka sistemlerde yok mu?
1: Operatör doktorun ameliyat yaparken bıçağı yok mu?
0: Var. Tekmetsin, atsın mı? Efendim bize lazım olunca onu ortaya çıkarır kullanırız. Öyle bir günde, iki günde, beş günde kazanılacak bir şey de değildir. Sulh zamanında savaşa hazır olmazsan savaş zamanında perişan olursun. Bunun için
1: neydi o cümle? Eğer istersen sulhu salah,
0: hazır ol cenge, istersen sulhu salah.
1: Tabii.
0: Demiş. Evet. Efendim bu girişten sonra İshak Danış hocamıza kulak verecek. Allah'ın ayetlerinden birkaçını beraber dinleyeceğiz. Çamlıca Büyük Cami imamımız İshak Danış hocamı beraber dinliyoruz efendim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Bazı şeyler için hedef değil ama vasıtadır denilir. Savaşmak da hedef değil ama vasıtadır. Malumunuz Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin getirdiği sistemlerin 5 maddelik özeti yapılmış. Dini muhafaza, aklı muhafaza, nefsi muhafaza, nesli muhafaza, malı muhafaza. Ne demek? Bu 5 dokunulmaza hücum eden olursa savaşacaksın onlarla. Dinine, ırzına, namusuna, canına, evladına, malına tecavüz söz konusu olursa, vatanına, bayrağına tecavüz söz konusu olursa savaşacaksın. Ama savaş işi çay demleme gibi 15 dakikada 30 dakikada olacak bir iş değil. Senelerce, yüz binlerce askeri besleyeceksin arkadaş. Gereken yatırımları yapacaksın arkadaş. Belki bunca hazırlıklar 3 gün lazım olabilir. Onu Allah bilir. Durduğu yerde hizmetini görür o. İlla devreye girince değil, devreye girmeden de o kuvvet hizmetini görür. Cenab-ı Allah ne buyurdu hocam? Kuvvet hazırlayın.
1: Tam hocama hatırlatayım diyecektim. Buyurun. Allah razı olsun. Bismillah. Enfal 60. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Esas burası çok önemli. Evet. Son cümlenizi vurgularken تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ.
0: Hocam şu ayeti bir tercüme et de vallahi bir programı
1: okuması kadar kolay olmaz da edelim.
0: Olur olur olur, ondan
1: hadi eminim. Bismillah.
0: Lütfedersen.
1: Emir sığasıyla başlıyor. Ve aiddu
0: hazırlayın.
1: Hazırlayın. Bu emir. Ve aiddu lehum
0: düşman için.
1: Düşman için. Allah'ın düşmanları ve sizin düşmanlarınız için. Mestata'tum min kuvvetin. İstitaat kelimesi hocam burada ne kadar gücünüz, imkanınız varsa hepsini
0: sarf edin.
1: Ederek, kullanarak kuvvet hazırlayın.
0: Evet.
1: Başka ve mir ribatil hayl. Her zaman yani orduda, askeri alanlarda

0: kuvvet değil mi? Kuvveti düşman gördüğü zaman zaten hocam şu anda da görüyoruz zaten.
1: Dizinin bağı çözülecek.
0: Çözülüyor hocam. Hani bizdeki son zamanlardaki gelişmelerden de belli ülkelerin
1: evet bizden sindiği gibi
0: titremeye başladıkları gözüküyor ve yakıştırmalar yapmaya da başladılar. Demek ki bu gerçekte işe yarayacak. Karşı tarafı önce titretecek. Yavaş yavaş da gücünüzü kabul etmek suretiyle ben şöyle desem uyar mı? Sindirecek.
1: Sindirecek. Güzel. Evet.
0: Evet. Turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvek. Allah'ın düşmanlarını
1: ve sizin.
0: Ve sizin. Burayı da ayırmayalım.
1: Evet.
0: Allah'a düşman olan ona iman etmiş bütün mümin kullarına da düşmandır. Turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum ve aherine min dunihim. Demek ki mevcut gözükenlerden ibaret değil onlar.
1: Evet.
0: O düşmanlar. Mevcutlardan ayrı olarak daha sonra gelecek. La ta'lemunhum ki şu anda siz onları bilmiyorsunuz. Ama Allahu ya'lemuhum. Allah biliyor ve haber veriyor.
1: 1400 sene evvel indiğine göre bu biliyorsunuz siz, Allah biliyorsun bilmediniz. Bugünkü uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar, denizaltıları, uçak gemileri bunların hepsi bunun içine giriyor.
0: Bunları sizi yok etmek için hazırlayan düşmanlarınızı siz bilmiyorsunuz ama Allah bildiği için size böyle haber veriyor. La ta'lemunhum Allahu ya'lem. Ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillah. Allah yolunda her neyi infak eder
1: harcarsanız buradaki infak fakire fukara verilen sadaka değil.
0: Bu silahları hazırlamada, üretmede, kullanmada tabiatıyla. Yuvaffe ileykum. Bunlar karşılıksız değil hocam. Yuvaffe ileykum.
1: Size onun karşılığı verilecek.
0: Ne olarak verilecek? Hocam savaş sonuçlarına bakarsak maddi olarak da göreceğimiz şeyler var. Psikolojik manevi olarak, manevi olarak da göreceğimiz şeyler var. Ve en önemlisi batıla karşı, küfre karşı zafer.
1: Batılı yıkmak için kuşandığın kılıncın kabzasında bir gümüş de ben olsaydım diyor.
0: Ya.
1: Nurullah Genç.
0: Değil mi hocam?
1: Batılı yıkmak için kuşandığın kılıncın kabzasında bir nebze gümüş de ben olsaydı.
0: Bunu söyleyebilmek için iman etmiş olmak gerekir hocam.
1: Evet.
0: Nurullah Genç hocamızdan da bu vesileyle.
1: Allah razı olsun, selamlarımız razı olsun.
0: Evet. Evet, ayet-i kerime bu.
1: Oradan hemen
0: ama bu ayet-i kerimeyi madem açtık, Efendimiz açıklıyor. Neden? Açıklanmaya muhtaç. Kuvvet hazırlayın buyurdu Mevlamız.
1: Kuvvet nedir?
0: Kuvvet nedir?
1: Evet.
0: Şimdi o günkü insanın elindeki kuvveti temsil eden aygıtlara bakacak olursak kılıçtır.
1: Tamam.
0: Mızraktır.
1: Evet.
0: Oktur.
1: Kalkandır.
0: Kalkandır vesaire.
1: Evet.
0: Ama oraya o şekilde o günkü gözlükle bakar isek bu ayeti anlamış olmayız.
1: Ya Allah razı olsun. 1400 sene evvelkiyle metne sahip çıkacağız. Onun manasını alıp bugüne taşıyacağız.
0: Delalet ettiği manalar.
1: Burayı evet.
0: Ama bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşılmaz ya da farklı yorumlanır herhalde endişesini gidermek üzere diyelim.
1: Gidermek üzere.
0: El kuvvetu ar-ramyu. El kuvvetu ar-ramyu. El kuvvetu ar-ramyu diyerek açıklamış.
1: Kuvvet atmaktır.
0: Atmak. Atıcı olan neler varsa.
1: İşte icaz
0: çağlar üstü.
1: Belagat.
0: Belagat ve bir de
1: çağlar
0: üstü.

0: Yani
1: peygamber niye uzay mekiğinden bahsetmedi? Peygamber madem her şeyi biliyordu da niye deniz altından bahsetmedi? Niye efendim füzeden bahsetmedi? E atmak dedi ya işte.
0: Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir füzenin ulaşamayacağı uzaydaki
1: ilk yolculuğu
0: yapan, uzayı ilk fetheden Peygamberimiz Efendimiz'dir. Miraç mucizesi bize bunu anlatır.
1: Ama soyadını şu anda hatırlayamadım. İsmi Ahmet olan ilahiyatta doçent bir hocamız var. Ben onu çok seviyorum. Risale-i Nur mensubu da birisidir. Bana zaman zaman videoları geliyor. Bu hani bunca harp sanayindeki hazırlıkları yok sayanlar, görmek istemeyenlere cevap için diyor ki, ya gözünün önündeki İHA'yı, SİHA'yı inkar edene ben görmediği Allah'ı nasıl ispat edeceğim?
0: Gerçekte güzel. Hocam, summun bukmun umyun. Fehum la
1: yerci'un.
0: Yerci'un mu? Birinci yerci'un, ikinci yakilun.
1: Akledemezler.
0: Summun bukmun umyun fehum la yerci'un. Hakka dönemezler.
1: Evet.
0: Fehum la yakilun.
1: Kafaları çalışmaz.
0: Akıllarını verilen o aklı doğru kullanamazlar.
1: Efendim, verilen aklı doğru kullanmak şimdi dinin bazı hükümlerini kırpmak, budamak, azaltmak, değiştirmek şeklinde anlaşılıyor.
0: Hani derler ya hocam, dar akıllı.
1: He.
0: Aklı kavramayınca şimdi kavrayacağı şekle getirmek için.
1: Bravo. Dini aklın sınırları içerisine sokabilmek
0: geniş
1: için.
0: Elbise geniş gelince terziye gider ya, şunu benim bedenime Darat uydurmak için.
1: Kes, biç.
0: Bravo. Allahu Ekber. Yani aklın almıyorsa ya azıcık düşün. Aklın her şeyi alıyor mu? Yani sen ona hudutsuz bir fonksiyon mal ediyorsun, öyle sayıyorsun. Her şeyi aklımda çözerim diyorsun ama çözemiyorsun.
1: Çok basit şeyleri bile çözemiyorsun.
0: Çözemiyorsun.
1: Bazen.
0: Bari yani haddini bil ya. De ki kardeşim tamam, bazı şeyleri çözebiliyoruz ama bazılarını çözemiyoruz. Bunu dediğin zaman bazılarını çözmek için ne lazım bana sorusunu sorarsın. İşte o sorunun cevabını da Mevlamız vermiş. Vahiy ile sana her devirde ışık olacak, suhuf şeklinde olsun, kitap şeklinde olsun,
1: ilahi
0: mesajlarını, kanunlarını indirmiş. Ona yöneldiğin zaman aklın da bunalımdan kurtuluyor.
1: Evet. Aksi halde önce her şeye gücü yeter zannettiğin aklın çok basit şeylere de gücünün yetmediğini görünce de intihara kadar gider.
0: Evet.
1: Niye? Önce aklını putlaştırdı, sonra baktı ki o putun her şeye gücü yetmiyor. Gücü her şeye yeten Allah'a da inanmadı. Veya onun koyduğu düzende hata bulmayı bir marifet zannetti. Netice onu bunalıma kadar götürür.
0: Evet, evet hocam.
1: Ha, şimdi efendim.
0: Ayetle girdik.
1: Malumunuz, çarpışma diyecek olsak, birbirini vurup kırma diyecek olsak, bu savaş insanlık tarihi kadar eskidir galiba. Habil, Kabil meselesiyle.
0: Bir cümle gördüm, belki burada gördüm.
1: Buyur.
0: Yani insanların savaşla geçirdiklerinden daha çok değildir barışla geçirdikleri zaman.
1: Burada bir de şey oluyor, bu dünya mihnet yeridir, ücret yeri değildir, istirahat yeri değildir, rahat yeri değildir. Bu dünyanın en büyük özelliği sonsuz ahiretin kazanma yeri olmasıdır. İnsanlar da biraz bu verilen ömrü ve mekanı yanlış yerlerde kullanmışlar.
0: Hocam bu son cümle çok önemli bir mesaj veriyor aslında.

0: Biz müminler olarak, Müslümanlar olarak insanın dünyaya nasıl indirildiğinin haberini Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz.
1: O olmasa nereden bilecektik babamız, anamız nereden gelmiş?
0: Ama o Kur'an-ı Kerim mesajına sahip olmayanlar böyle bir aydınlatıcı hakikate ulaşmadıkları için onların
1: babayı yerde arıyorlar ve maymun diyorlar.
0: Varlık alemini tarif edişleri de farklı oluyor hocam.
1: Tabii.
0: Dünya hayatı diyoruz değil mi? Omel hayatüd dünya illa
1: lehvun ve la'ib.
0: Lehvun ve la'ib. La'ibun ve lehvun ve zinetun. Başka ayet.
1: Var öyle mi?
0: Evet. Şimdi dünya diyor. Burada varız. Hani ayette gene geçiyor ya. Câthiye'de herhalde. Yanılmıyorsam. وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ne diyorlardı hocam? Hayat dünyadan,
1: bundan ibaret.
0: Dünyada olandan ibarettir.
1: Nemutu ve nahya diyorlar.
0: Nemutu, burada ölürüz.
1: Evet.
0: Ve nahya, burada diriltiliriz.
1: Diriltileceğini kabul ediyor.
0: Ama burada, burada diriltildik ya hocam.
1: Akşam
0: uyudu. Öleceğiz.
1: Akşam uyudu, sabah uyandı.
0: Öleceğiz. Ve ma yuhlikuna illa'd-dahr.
1: Zaman bizim.
0: Ölüm de olacak ya, hani diriltildik, şimdi de öleceğiz.
1: Evet.
0: Bu ölümle de biz aslında yok olup gideceğiz. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّدَّ. Zaman yani. Helak eden, bu zamanın bir kuralı yani. Bu kuralı kim koymuş filan sorularına cevap yok. Onu aramaz da zaten.
1: Evet.
0: Peki o zaman ahiret yoksa hocam, dünyadaki insanın hedefi nedir diye sorsak?
1: Birbirini kırmak, birbirinin toprağına sahip olmak, birbirinin maddi imkanlarını...
0: Buradakini bölüş... Bölüşmek demeyelim. Evet. Bölüşmekte bir adalet aranabilir.
1: Tamam.
0: Buradakine her türlü adaletsizliğe, zulme başvurarak
1: çökmek.
0: Buradakilere çökmek. Ha güzel.
1: Bugünkü tabiri
0: buradakilere çökmek. Bütün hedefi bu hocam. Evet. Ve bunun bir hukuku yok. Bunu yaparken uymam gereken hukuk kuralları, uluslararası hukuk de ne dersen de yok. Bunun bir ahlakı yok.
1: Güçlünün hukuku.
0: Güçlünün hukuku. Güçlünün hukuku deyince denizdeki köpek balıklarıyla balinalar vesaire aklımıza geliyor.
1: Evet.
0: Ormandaki vahşi hayvanlar akla geliyor. Halbuki biz bir taraftan da iddialıyız. İnsanız.
1: Hukukun gücü olması lazım.
0: Ha. Hukukun, haklının gücü, üstünlüğü. Hocam. O da hukukun üstünlüğü ile.
1: Üzülürüm. Hazreti Ebubekir halife seçilince ilk kitabesinde ne buyurmuştu? Sizin içinizde benim için en güçlü olanlar hakkı yenenlerdir. En zayıf olanlar da hak yiyenlerdir demişti.
0: Yani birisi benim yönetimimde en güçlüdür. Birisi de en zayıf.
1: En zayıfıdır.
0: Hangisi?
1: Haklı en güçlüdür, haksız en zayıftır.
0: Diyor. Benim sistemimde böyle diyor. Değil mi? Ebu Bekir As-Sıddık. Şimdi hocam böyle olunca, madem ki bizim dünyada bulunuşumuzun gerekçesi içinde burada ne varsa bunları ele geçirmek. Hani şeyde vardı ya hocam, Kur'an'da da geçer bu bazı ayetlerde, hadislerde. Korsanlar vardı ya hocam. Akdeniz korsanları.
1: Harami, yol kesici.
0: Yol kesici, evet. Hani bir gemi şeyi verilir ya, Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam.
1: Kehf suresinde. Bir geminin bir tarafını
0: deldi, ayıplı hale getirdi. Niye? Korsanlar

0: yağmalamasın.
1: Ayıplı bulsun, yağmalamasın. Korsanlar, evet, dünyası. Akdeniz mesela, diğer var da, Akdeniz biz korsanlar gölü idi. Evet. Güçlü olan, kuvvetli olan ötekilere
0: hayat hakkı
1: tanımıyordu. Şimdi dünyacı bir anlayışla hayata bakanların yapısı bu hocam. Orada da denizlere hakim olmak için ne olmak lazım? Güçlü olmak lazım. İhtiras, insanın ihtirasları doyumsuzdur değil mi hocam?
0: Evet.
1: Her şey hani bir dünya değil, bir dünya efendimiz buyuruyor, verilse bir tane daha ister. Böylesine de doyumsuz, ihtirası sınırsız. O zaman ne yapacak? Ne varsa, nerede varsa mutlaka onu en kısa zamanda elde etmem lazım.
0: Her şeyin en iyisi bana layık. Bütün insanlar bana hizmet etmekle mükelleftir.
1: Boyun eğenler
0: çok iyi insan.
1: Biraz yaşayabilirler. He, he. Karşı çıkanlar götürüyor. Onlar yok edilir. Yapı bu, anlayış bu. Böyle bir dünya fesadın egemen olduğu bir dünya olur.
0: Evet.
1: Hani yine ayet-i kerimede tekrar ettiklerimizden olduğu için وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ 73 Enfal 73. Birbirlerinin nesidirler? Dostudurlar.
0: Dostu.
1: Neye karşı? Kime karşı? İslam'a karşı.
0: Evet.
1: Çünkü تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَكُلُوبُهُمْ شَتَّى diyor. Onları hani İslam'a karşı tavırları sebebiyle bir arada görürsün. Halbuki hepsinin
0: kalpleri birbirinden
1: iç
0: farklı.
1: Hesapları farklıdır. Çünkü siz olmasanız bile onlar kendilerinden düşman bulurlar.
0: Evet.
1: Hani Akif'in dediği cahiliyeyi anlatırken. Ama öbürler de öyle hocam. 30 yıl savaşları. 100 yıl savaşları, mezhep kavgaları, aynı dinin mensupları, Avrupa, Batı dünyası değil mi? Şimdi hocam Polonya, Ukrayna, Rusya,
0: evet,
1: niye savaşılıyor? Dinse aynı dinden.
0: Evet.
1: Irksa hemen hemen,
0: hemen aynı.
1: Hemen hemen aynı.
0: Evet.
1: Niye?
0: Orada yeraltı madenleri
1: onları var. Kullanan var ama hocam. Evet. Gene evet. Kimler? Gene güçlüler.
0: Evet.
1: Bak adam dedi ki benden önceki başkan Amerikan bütçesinden şu kadar size harcama yaptı.
0: Hı.
1: Ben şimdi bunun karşılığını istiyorum dedi. Nasıl?
0: Madenlerini
1: verirsen olur biter dedi. Şimdi güçlünün egemen olduğu dünyada hocam insanlar böyle ezilmeye mahkumdur.
0: Bunlar hocam genel güzel kurallar.
1: Bunlar ama nedir? Bu şeyi anlamamız için hocam.
0: Hmm.
1: Dünyadan hakim olan savaş anlayışını da anlamamız için. Bunları bilmemiz lazım. Bir de Hazreti Peygamber'in bunlar karşısında sergilediği tavırları o cihat kavramı içinde anlamak için de bu zıttın bilinmesi lazım.
0: Keşke Mevlana'yı 30 saniyeliğine dinleselerdi.
1: Biz dinleriz hocam.
0: Mallar sizin değil. Neyinizi bölüşemiyorsunuz?
1: Ya.
0: Canlar sizin değil. Ne diye dövüşüyorsunuz? Mal da Allah'ın, can da Allah'ın diyebilsek.
1: O zaman çözülüyor hocam.
0: Baştan öyle bir çözüm ki bir daha düğümlenmez. Mal da Allah'ın, can da Allah'ın bize emaneten vermiş. Ne zaman alacağını da bilmiyoruz. Şunu ben buraya programda bulunduğum sürece benim istifademe vermişler. Bu benim değil ki. Alacaklar. Öyleyse ben bu bardak için kavga edersem aklımdan şüphelenmek lazım. Senin olmayan şey için niye kavga ediyorsun?
1: Ama ihtiras hocam aklın
0: gözleri kör ediyor.
1: Aklın önüne geçiyor.
0: Gözleri kör ediyor, aklın önüne geçiyor.
1: Önüne geçiyor.
0: Şöyle bir hızlı trenle binsek de şimdi hızlı trenler
1: girelim
0: var ya. Cahiliye devrimine kadar gelsek, Efendimiz'e görev verilmeden önceki ortamda insanların savaş anlayışları nasıl?
1: İşte insanların toplumlarının

0: toplumdaki yapılarını görmek lazım. Nedir? Kabilecilik. Kabilecilik tabii akraba. Aslında bir akraba ilişkisi biraz hani genişleyince kabileler filan belki.
1: Bizim kabilemiz sizden daha çok insana sahip, daha çok mala sahibiz, daha çok koyunlarımız var, daha çok atlarımız var.
0: O zaman bu diyarda söz sahibi biz olacağız. Biziz. Ya nasıl siz olursunuz kardeşim?
1: Bu dünya sadece size mi verilir?
0: Evet. Biziz. Bunu kabulleneceksin yaşamak için. Değilse mızrak o gün tabii kılıç ok vardı. Elimizde. Şimdi değişti. Füzeler, müzeler, nükleer
1: büyük tehlike.
0: Başlıklı silahlar, tehdit unsurları.
1: Çılgınlığın ta kendisidir nükleerin düğmesine basmak.
0: Yani dünyayı mahvedecek şey.
1: Ya.
0: Sade dünyayı mı yani?
1: Atmosferini de etrafını.
0: Şimdi
1: de.
0: O anlayışın hakim olduğu bir dünya Allah Celle'nin yaratırken uygun, düzgün olur diyeceği bir dünya değil hocam.
1: Evet.
0: Çünkü bir fesat dünyasıdır. Fesat. Fitne. Hangi kelimeleri biliyorsak. Zulüm. Soykırım. Değil, ne derseniz deyin. Olumsuz hangi, ne kadar kelime biliyorsanız ekleyin.
1: Evet.
0: Hazreti Peygamber öyle bir dünyaya peygamber olarak ama meleklerden değil insanların içinden seçilerek Allah tarafından. Tabii bütün peygamberler sonuncusu bizim peygamberimiz olunca öyle ifade ediyoruz. Gönderilmiştir.
1: Öyleyse Efendimiz gönderilince var olan her şeyi yok etmeye kalkmadı, İslamlaştırdı.
0: İnsanlık, İslah etti. Hocam insanlık dışı
1: olanlarını reddedip insanlara yarayanlarını devam ettirdi. Bazı şeyler de vardı ki olmasa iyi olur ama var bir realite. Peki bunun şekli nasıl olmalı? İşte savaş gibi. Üstüne geliyor. Seni rahatsız ediyor. Peki ne yapacağım? Ben bununla savaşırken nelere dikkat edeceğim? Nelere de dikkat etmeyeceğim? Çünkü ben vatanım var, dinim var ortada. Bu konuda Efendimizin getirdiği yeni prensipleri hocam lütfeder misin?
0: İsterseniz şöyle yapalım.
1: Buyurun nasıl?
0: Peygamber olarak göreve başladığı yer Mekke.
1: Evet.
0: Kabe'nin bulunduğu, evet. Doğduğu, büyüdüğü, 40 yaşına kadar geldiği yer. Etrafı cahiliyenin bütün olumsuzluklarıyla güçlünün hakim olduğu, zayıfın ezildiği bir etraf, bir yapı. Peygamber niye gelmiş olur?
1: Efendim bir daha lütfeder misin?
0: Peygamber böyle bir yapıya niye gönderilir?
1: O mevcudu ıslah etsin, düzeltsin, iyi insanlara anlatsın.
0: Çünkü hocam o mevcut,
1: evet,
0: Allah'ın yarattığı evren ve evrendeki varlıklarla birlikte insana hizmetkar kıldığı varlıklarla birlikte yaratılmışların en mükerremi diye, evet, yarattığı insanı da bu dünyaya gönderdi.
1: Evet.
0: Ve bu gönderdiği, dünyaya gönderdiği ilk insandan sonra bu insanlar
1: çoğaldı.
0: Burada öngördüğü düzen nedir Allah Celle'nin? Herkesin yaratırken herkese ikram ettiği, evet, o ana beş dediniz ya.
1: Evet.
0: Neydi o? Beş zarurat.
1: Zarurat.
0: Zarurat-ı hemse.
1: Eyvah.
0: O beş ana esas başta olmak üzere. Sadece onlar değil, onlara değil mi?
1: Tabii.
0: İlaveler var. O onlarla, onlardan herkes istifade etsin diye o beş esası indirdi.
1: Tabii caizse bunlar beş dokunulmaz.
0: Dokunulmaz.
1: Evet.
0: Bunlar varsa hayat var olur.
1: Evet.
0: Çünkü zarurat-ı hamse. Olmazsa olmazlar bunlar. Ne dedik? Ne dediniz?
1: Dini muhafaza.
0: Dini muhafaza.
1: Aklı muhafaza.
0: Aklı muhafaza.
1: Nefsi muhafaza.
0: Nefsi.
1: Nesli muhafaza.
0: Nesli.
1: Malı muhafaza.
0: Malı muhafaza.
1: Evet.
0: Şimdi hocam, bu peygambersiz olan ve fetret dönemi dediğimiz zaman dilimi içinde ki gelişmelere baktığımız zaman bu gelişmeler, bu zaruratı hamse de sayılan şeylere hep olumsuz şekilde tecavüz ettiler mi etmediler?
1: Etmişler.
0: Etmişler. Din kavramı ne hale gelmiş hocam? Yerlerin göklerin haliki, sahibi, hakimi Allahu Zülcelal, tek ilah demişler ki o çok uzaklardadır. Bizi onunla yaklaştırsın diye bir takım vasıtalar edinmemiz lazım.
1: Ellerimizde yaptıklarımız.
0: Yaptıklarımız ve taptıklarımız. Evet. Ellerimizde yonttuklarımız
1: ve taptıklarımız.
0: Ve taptıklarımız. Akla uyar mı? Ya bunu ben yaptım. Canı yok, bir şeysi yok. Hizmet etsin. Ondan sonra tutuyorum.
1: Buna
0: tapınıyor. Ya atsam kırarım. Gücü yok. Faydası da yok, zararı da yok. Değil mi?
1: Yine bu bardağın bir faydası var. İçinde
0: yani bu, bunu onunla kıyas edemeyiz. Tabii ki bu faydalı. O zaman hocam, din unsuru ne hale geldi?
1: Dini muhafaza berhava oldu. İnfilak etti.
0: İnfilak etti.
1: İnsanlar birbirini öldürüyorlar, nefsi muhafaza.
0: Nefis, can, can emniyeti kalkıyor.
1: İçki, humar, zina olunca akıl bozuldu.
0: Nimeti.
1: Bunlar böyle devam edince nesil bozuldu.
0: Nesil bozuldu.
1: Nesli muhafaza.
0: Dinin koyduğu helaller, haramlar, o kavramlar olmadığı için
1: malın muhafazası bozuldu.
0: Mal muhafazası, meşru yolda hepsi bozuldu. Zaten cahiliye devrinde
1: evet.
0: Ne diyor mesela Mevlamız? La te'kulur riba ad'afen muza'afe. Faiz sömürü, faiz sistemi kat merli olarak uygulanıyordu. Yani 100 lira borç alıyor, geri ödemesi 200 lira olacak.
1: Evet.
0: 200 lirayı ödeyemediğin takdirde bir sene daha uzatırsan onun geri ödemesi her ikisini 400 olacak. O 400'ü de bir sene sonra ödememişsen onun geri ödemesi, bu bir sömürü sistemi. Bir defa burada mal emniyeti diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Güçlüler çoğalıyor, zayıflar giderek sömürüle
1: azalıyor, güçsüz kalıyor.
0: Esir oluyor neticede.
1: Ve savaşın mağdurları
0: oluyor.
1: Oluyorlar.
0: Şimdi böyle bir dünyayı Allah tamam yapın, ne yaparsanız yapın deyip bırakmaz.
1: Bırakmadı.
0: Ve bırakmadı.
1: Hemen günümüze gelelim. Bugünkü zulümleri de Allah bırakmayacak. Zalimlerin yanına bırakmayacak.
0: İşte onun için biz şu geçen sohbette neden bahsettik?
1: Islahtan.
0: Islahtan. Asıl şu anda yeryüzü
1: ıslaha muhtaç.
0: Genel yapısı itibariyle ıslaha, çok büyük ıslahata muhtaç hocam.
1: Hocam çok büyük ıslah yapabilmek için gücümüzü toparlamamız lazım.
0: Şimdi onu toparlayacağız da gücümüzü işe yarar hale getirmemiz için hocam, hani yine o önceki sohbette ıslah için adım atanları kim başarılı kılacaktı?
1: Allah.
0: Allah. Evet. Aynı şeye her zaman her zaman muhtacız.
1: Biz de konuyu anlatabilmek için biraz enerji toplayalım. Sonra tekrar kaldığımız yerden
0: Allah
1: başlayalım.
0: Allahu Ekber.
1: Bir araya gidelim. Muhterem seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra yine beraberiz.

Açık bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, yaradanın isim ve sıfatı.

0: kitaplarından birisi taşır. İrfan eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
1: Evrensel bir kitap.
2: Yaradıcı tektir.
3: Cihan şümür bir mesaja sahip.
2: Rabbül alemindir.
4: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
3: Ona tabi olun.
0: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
4: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
0: Profesör Doktor Kerim Buladı.
5: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
0: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
2: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
0: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. Vav Radyo sunar.
6: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca ona kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek idealindeki gençliği anlatırken bize diyor ki, zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Ben dünyanın tamamından sorumluyum. Zamana fesat karıştıranları da durdurmakla sorumluyum diyor. Bunu başarabilmek için bir adres tarif ediyor. Allah'ın kainatı yüzüstü hürmetine yarattığı sevgilisinin alemleri bir manto gibi kuşatan eteğine tutunacak, ondan başka bir hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, sarınak tanımayacak ve onun düşmanlarına hayat hakkı tanımayacak bir gençlik istiyorum diyor. Bu nasıl olacak? Gücü toplayarak olacak, ilimde ileri giderek olacak, laboratuvarları kurarak olacak, camiyle okulu iç içe, fakülteleri iç içe, ilahiyatla diğer fakülteleri iç içe, diyanetle fakülteleri iç içe çalıştırarak olacak. Şurada bir yedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es diyecek noktaya henüz geldiğimiz kanaatinde değilim ama epey mesafe kat ettik. İslam'da savaş hiç yoktur demek gerçekçi bir ifade değildir. Ben İslam sadece müdafaa savaşı yapar, hücum savaşı yapmaz sözünün de doğru olmadığı kanaatindeyim. İspatı çok basit. Hazreti Ömer İran'ı ve Azerbaycan'ı İslam sınırları içerisine dahil ediyor. Kardeşim, eğer müdafaa savaşıysa Medine'de otursaydı, kimse ona dokunmasaydı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeği İran'a, Azerbaycan'a, daha sonra da ta İspanya'ya nasıl ulaşacaktı? Müslümanın, başta peygamberimiz olmak üzere, görevi Allah'ın ismini bütün dünyaya tanıtmak, yaymak, Allah'a secde edilmesi yasak olan hiçbir yer bırakmamak. Bu da güç ister, zaman zaman çarpışmaktır. Değerli hocam, İslam'da savaşın meşru olması için hangi şartların olması gerekir? İki, savaş isteyerek istemeyerek başladı.

0: Kimlere dokunulur, kimlere dokunulmaz, nasıl dokunulur, nasıl dokunulmaz, bunları biraz izah ederseniz gençlerimiz kendilerine bir yol çizerler.
1: Kıymetli hocam, bir hadis-i şerifi hatırladım siz o son cümleleri ifade ederken. Zuviye ya da zeva diye başlıyor. Zuviye ile başlayan bir kısmı var ama İnnallâhe zevâliyel arz.
0: Zevâliyel arz.
1: Evet. Zuviye aleyye olabilir. Ona çok olabilir. Emin değilim. İnnallâhe zevâliyel emr. Allah Celle yeryüzünü bana dürdü. Adeta dürerek
0: büküp elime verdi.
1: Önüme gibi. Koydu. Ha.
0: Mekan bendedir.
1: Feraytu meşarikaha ve magaribaha.
0: Şarkını, garbını bir anda gördüm.
1: Gördüm. Ve inne ummeti seyeblu mülküha ma zuviyeli biha. Ümmetim o önüme adeta dürerek koyduğu ve doğusunu, evet, batısını seyrettiğim arza ümmetimin mülkü hocam, hakimiyeti ulaşacaktır buyuruyor. Gecenin, gündüzün olduğu hiçbir yer olmayacak ki İslam
0: oraya ulaşmış
1: olmaz.
0: Çok önemli.
1: Hocam bu bir hedef gösteriyor. Evet. Hocam وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ayeti.
0: Evet.
1: Arza kullarımdan salih olanlar mirasçı olacaklar. Yine hocam geçen haftadan Nur suresinden bir ayet-i kerimeye başladık da tamamlayamadık.
0: Neydi hocam o ayet?
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَضَى لَهُمْ. Yerleştirecek dillerini. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. Bir korku içinde geçen bir hayattan sonra o korkuyu giderecek, onlara emniyet sağlayacak. Güven içinde bir hayat. Kim bunları vaat ediyor? Allahu Zülcelal. Ama bunları vaat ederken de aynı zamanda bir hedef göstermiyor mu hocam?
0: Gösteriyor tabii.
1: Peygamberimiz Efendimiz'i tanıtırken وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ diye tanıtmıyor mu?
0: Evet. Beşiran ve nediran.
1: كَافَّةً لِلنَّاسِ. Bütün insanlara peygamber olarak gönderiyor. Beşir ve nezir onun da temel iki ana vasfı olduğu için bir taraftan müjdeleyici, bir taraftan da
0: Türkçe korkutucu.
1: Korkutucu. Evet. Tehlikelerle, tehlikeleri göstererek.
0: İnzarı uyarıcı diye tercüme etmeyi tercih ettik. Korkutma olmasın diye.
1: Hocam tehlike
0: iyi haber vermek.
1: Olan yerde korku olmaz.
0: Olur. Olur. Arif Nihat Asya, Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Yetmez şakadan gözdağı. Tenkil ister. Alçakları boğmaksa hedef, Nil ister. Kahretmek için Ebrehe'nin ordusunu, gökten sürü halinde Ebabil ister diyor. Öyle şakadan da, tembel yatarak da dünyaya huzur getirilmez.
1: Ebabil nereye geldi? Kabe'yi tahrip etmek için
0: Ebrehe'nin ordusunun üzerine. Evet.
1: Ama orada develeri gasp edilen Abdülmuttalib Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesi,
0: evet,
1: gitti, talep etti. Ebrehe dedi ki ben de seni
0: Kabe'yi kurtarmaya geldim ben.
1: Evet, önemli bir adam sandım. Sen deve hesabıyla geldin. Ne dedi? Develerin sahibi benim. Ben sahibi olduğum develerimi
0: kurtarmaya
1: geldim. Oranın sahibi
0: Allah.
1: Allah'tır. Orayı o kurtarır.
0: O evini kurtarır.
1: Ama onun orada bu tavrı sergilemiş olması, aynı zamanda o Kabe'ye bir şekilde sahip çıkmanın bir başka şeklidir hocam.
0: Evet.
1: Ebrehe'nin bir defa karşısında durması. Şimdi Ebabilleri ortaya çıkmadan beklememek lazım.
0: Şakadan gözdağı da yetmez diyor.
1: İsterseniz daha canlısı olsun.
0: Buyur, buyur.
1: Bedir'de.
0: Hı hı.
1: Gittiniz değil mi hocam?
0: Bedir'e hatırlamıyorum.
1: Bir kere bir fırsat onu götürdüler.
0: Belki,
1: eksik
0: evet.
1: Olmasın kardeşlerimiz. Hocam orada şöyle bir tablo da var. Bir sahne gibi.
0: Yok, nasip olmadı efendim.
1: Hocam fırsat olursa inşallah.
0: İnşallah.
1: Orada dağlar gösteriliyor. Meleklerin geldiği şurası diye o dağların içinden ara bir yerden meleklerin geldiğini gösteren bir şey var. Bir yapı var orada.
0: Bu biraz yani rumuzlu.
1: Resimleştirilmiş.
0: Öyle mi?
1: Öyle bir şey. Tam bir resim değil ama dağı, yani biliyorsun resim her yerde yapılmıyor.
0: Evet.
1: Melekler nokta nokta nereden gelmişler filan. Hocam melekler gelmişler. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Huneyn'de de gelmişler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي بَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ Sayıca da azdılar ya.
0: Evet.
1: Ama Allah ne yaptı?
0: Melekleri de güçlendirdi.
1: Ama kime hocam?
0: Teyit etti.
1: Orada kim vardı?
0: Efendim?
1: Düşman sayısına kıyasla üçte bir
0: nispetinde
1: müminlerden, evet, oluşan bir yapı vardı. Onlar oraya gerektiğinde ölmek için gitmişlerdi. Şehit de vermişlerdi değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ama Allah yardımını, Allah'ın dinini ila etmek üzere bu niyetle yola çıkan kullarına gönderdi. Ve o kullarına gelen o yardımlarla da...
0: Tam meleklerin adedinden de bahseden ayet var.
1: Ayetler var. Birisi üç var. Selâsete âlâfin minel melâike. Hamsete âlâfin minel melâike. İkisi de var.
0: 5000.
1: Evet. O da var.
0: Evet.
1: Hocam, ama burada en önemlisi, şimdi biz bazen ne yapıyoruz hocam? Bir taraftan ebabilleri bekliyoruz.
0: Evet.
1: Bir taraftan melekleri bekliyoruz.
0: Evet.
1: Ama
0: biz yatıyoruz. Olmaz.
1: İşte bu olmaz.
0: Olmaz.
1: Onun için ayet-i kerime tekrar ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvve.
0: Gücünüz yettiği kadar kuvvetinizi tamamlayın.
1: Bir o hocam, bir şey daha.
0: Bedir'e gidilmese, kuyuların başı tutulmasa o melekleri göndermez.
1: Ha. Şeyde de hocam, Tevbe suresi 3. sayfanın hemen başındaki ayet. Katiluhum yuaddibhumullahu bi eydikum.
0: Allah Allah.
1: Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları cezalandıracaktır.
0: Şimdi hocam bakın, İslam düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanları bir kesim var. İslam'ın adına şehit olacak kesim de var da, siz bunu söyleyince benim şu ormanları yakanlar geldi aklıma. Onlara en ağır cezayı vermek lazım. Allah bizim elimizle onları cezalandırması lazım kardeşim.
1: Zaten sistem...
0: Ya orman yakılır mı
1: hocam,
0: ya?
1: Hocam sistem de böyle yürüyor bakın.
0: Evet.
1: Bak. Kafirler İslam'ın nurunu söndürmek için, Hazreti Peygamber'in varlığını ortadan kaldırmak için,
0: evet,
1: halbuki hicret etmiş, içinizden çıkmış gitmiş.
0: Ne karışıyorsunuz?
1: Ne karışıyorsun? Değil mi? Yok, olur mu canım? Olur mu?
2: Ne diyor?

0: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
1: Öldürün ki Allah da sizin elinizle onlara azap verir. Bu ayeti ben bir çalışma şeyimin yanına içine alacağım.
0: Ve yuhzihim, daha devam ediyor hocam.
1: Allah-u Teala
0: insan... Ve yuhzihim, bak ve yuhzihim, onları rezil rusvay etsin. Ve yansur ve yansurkum aleyhim.
1: Onların aleyhine size yardımını gönderecek.
0: Size zafer tabi vaat ediyor. Ve yeşfi sudure kavmin mu'minin. Şimdi hepimizde yok mu hocam? Şu zulümleri, şu soykırımı, onun arkasında olanları, yanında olanları, yaptıkları zulümleri görünce içimiz
1: yanıyor.
0: Yanmıyor mu?
1: Onlara bir şey olduğu zaman da bir rahatlıyor.
0: Ve yeşfi sudure kavmin mu'minin diyor. Demek burada gene insana rol veriyor hocam. Melek gelecek ama rol
1: Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde hazırlık gelseydim sayardım size. İnsanın yaptığı bir kısım şeyleri kendi üzerine alıyor. Ve ma ramayte iz ramayte velakinallah rama.
0: Enfal hocam.
1: Evet.
0: Felem taktuluhum velakinallah katalahum ve ma ramayte iz ramayte velakinallah rama. Yani sen nişanı aldın, tetiğe bastın,
1: isabet
0: isabeti Allah. Ettirecek olan Allah.
1: Hadi fiilen.
0: Ama şey sana düşüyor. Tetiğe o silahı bastın. Hazırlayacaksın.
1: Orada mutabıkız ama bakın sizin elinizle Allah azap ediyor diye azap etmeyi bizzat kendine izafe ediyor. Atmayı kendine izafe ediyor. Ziraatı siz mi yapıyorsunuz yoksa biz mi yapıyoruz? Halbuki insan yapıyor ziraatı. İnsanın yaptığı bazı şeyleri Cenab-ı Allah fiilen kendine izafe ediyor. Burada büyük bir şey yatıyor. Şimdi anlatmam, sonra söyleyeceğim.
0: Vakit mi geldi yoksa?
1: Yok, vakitten değil.
0: Hocam zaten her türlü başarının arkasında Allah'ın yardımı var. O olmazsa hiçbir şey olmaz.
1: Bazısı da kötü işi yapar da Allah yaptırdı bana diye kerameti kendinden bilir. O işin yanlış kullanılması.
0: Kötü işi.
1: Kötü işi yapıyor.
0: Allah kötü işlere razı değil. Hayra razıdır, şerre razı değil.
1: Kendi iyi yaptığını zannediyor da o şeyi kendinden biliyor.
0: Evet,
1: şimdi
0: hocam
1: şu savaş başladı, biz nelere dikkat edeceğiz, nelere etmeyeceğiz, bize bunu anlat.
0: Ama savaşın ana hedefini bir defa iyi koymak lazım.
1: Hedefi korken vakit biter.
0: Hocam biz topraklarımızı genişletelim diye sırf toprak, harita çoğalsın,
1: oradan maden alalım diye
0: İsrail'in arz-ı mev'ud olarak çizdiği o harita üzerinde yaptığı zulümler gibi toprak elde edelim kavgası için biz cihad etmeyiz.
1: Ne için edeceğiz?
0: Bütün arzu sema Allah'ın mı?
1: Allah'ın.
0: Peki Allah'ın uluhiyeti, ubudiyet şeklinde yeryüzünde insanlar tarafından ortaya konması gerekiyor mu?
1: Evet.
0: Gerekiyor.
1: Allah yaratmış, göndermiş, insanlar da ibadet etmek mecburiyetinde.
0: Şimdi ama bütün yeryüzü, biraz önce hadisleri de okuduk, bütün yeryüzü Allah'ın Resulü'nün gönderilişinde bütün yeryüzüne şamil bir peygamber.
1: Şamildi, bir daha net hadis-i şerif. Cu'iletil ardu li mesciden.
0: Bir, çok güzel.
1: Evet.
0: Arz bana mescit kılın. Tamam.
1: Evet.
0: Şimdi, o zaman hocam burada ters giden ne varsa bunları ortadan kaldırmak
1: Müslümanın vazifesidir.
0: Vazifesi ve savaştan, daha doğrusu cihattan anladığı budur. Çünkü İlahu kelimetillah.
1: Evet.
0: Allah'ın cihadı tarif ederken böyle ettiğine göre. O zaman kıymetli hocam, hangi şartlar altında savaş yapılacak? Bir kere biz şu bugün İslam dışı dünyanın yaptığı savaşlara benzer bir savaşta biz
1: yokuz,
0: olamayız.
1: Yokuz.
0: Yokuz.
1: Bebekleri öldürecek.
0: Asla.
1: Yaşlı kadın seçmeyecek. Hastaneye gidin veya şuraya toplanın ki kurtulasınız diyecek. Toplandığı yere atacak.
0: Atacak.
1: Hastaneye atacak. Böyle yok da neler

0: neler var onu bir bilelim diye istiyorum.
1: Evet hocam.
0: İkincisi, Müslüman ne yapacak? İlahi kelimetullah dediğimiz komşusuna, komşu ülkeye ben Allah'ın dinini size tebliğe geldim. Eğer uyum sağlarsanız malınız da sizin olsun, toprağınız da sizin olsun, madenleriniz de sizin olsun. Benim derdim bunlar değil. Yok derseniz ben bu Allah'ın kelamını iletmekle yükümlüyüm. Cihat peygamberinin mücahit ümmetiyim. Denilip orada savaş başlayabilir.
2: Orada ne yapıyor hocam?
0: Ali Yakup Cenkçiler Hoca dedi ki
2: takip,
0: sizin,
2: sizin davet ediyor.
0: Davet şart, evet. Sizin Allah dedi, ben bu ülkeye niye çalışıyorum bu ilerlemiş yaşımda dedi. Sizin dedeleriniz olmasaydı benim dedelerim İslam'ı tanımayacak.
2: Tamam. İşte bu.
0: Bak nimete görüyor musun? Aliye İzzet Begoviç. Bilge bir devlet adamı. İslam oraya gitmeseydi Aliye İzzet Begoviç olur muydu? Bugün Balkanlar'da değerli hocam İslam'ın şartı kaç diye sorulmuyor. Türklüğün şartı kaç diye soruluyor. 5 diye sayıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek diye. Bunlar cihatla gerçekleşmiş şeylerdir.
2: Hocam diyordu
0: ki Osmanlı durup dururken etrafa bu kadar yayılmamış. 3. Murad'ın zamanında 20 milyon 912 bin metrekare ülkemiz vardı. Ne yapmış gittiği yerde? Zulmetmiş mi?
2: Hayır.
0: Şimdi oralar birer birer ayrıldılar. Efendime söyleyeyim. Ya bize şöyle zulmetti, bize dilimizi unutturdu, dinimizi unutturdu diyen var mı? Yok. Hatta Filistin ve civarı biraz da kendi kendilerini tenkit ederek diyorlar ki Osmanlı'ya yaptığımızın cezasını çekiyoruz diyorlar. Hocam, başladı savaş. Şöyle veya böyle başladı. İslam ordusu nelere dikkat edecek? Geçtiği yeri talan mı edecek? Bağları, bağustanları mı bozacak? Kadın kız demeyip mi öldürecek?
2: Öyle bir tarihimiz yok hocam. Ha. Elhamdülillah.
0: Yok, utanılacak bir tarih.
2: Utanılacak bir tarihimiz yok.
0: Necmettin Nursaçan hocamın kulakları çınlasın. Mefahir dolu bir tarihin sahibi diye dua ederken öyle.
2: Allah selamet versin hocama. Öyle bir, yani Haçlı seferleri olsun, benzeri şeyler, öncesi sonrası. Evet. Oralarda görülen vahşet uygulamaları bizim tarihimizde yok hocam.
0: Yok.
2: Yok. Dolayısıyla savaşın kuralları var. Bu kuralları da gene Allah'ın dini koymuş hocam.
0: Evet. Karşınız, ne demiş hocam?
2: Karşınıza çıkıp da sizinle savaşanlarla
0: savaşın.
2: Fe'in katelukum fektuluhum.
0: Onlar sizi.
2: Sizinle savaşırlarsa, burası da enteresan. Bak, savaşırlarsa fektuluhum. Bir. Hocam şurada وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Evet.
0: Eğer
2: size barış derlerse,
0: evet,
2: sıkıştıkları için olabilir.
0: Olabilir.
2: Zaman kazanmak için olabilir.
0: Evet.
2: Siz de diyorsunuz ha, bu bir yerden yardım bekliyor.
0: O gelinceye kadar
2: böyle hesap yapmayacaksınız.
0: Evet.
2: وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ eğer barış diyorsa fecneh leha. O kelimenin yalanına bile hocam itibar edilmesini telkin ediyor bu ayet. Barışa İslam ne kadar değer veriyor, önem veriyor olduğunun en güzel ifadelerinden birisi.
0: Şu anda bak dünyanın birçok kesimi uğraşıyor da ateş kestik, kestik dedirtemiyor adamlar.
2: Hay zaten ateş kesme diye bir şey yok hocam. O bir zaman kazanma.
0: Bakın, ama siz diyorsunuz ki zaman kazanmak için de olsa tanımak lazım.
2: O nenin önemi? Bu hesabı yapabilirsiniz. Yani böyle sıkıştığı için bu teklifi yapıyor.
0: He.
2: Allah Celle diyor ki siz buna da karşılık verin. Evet. Bana güvenin diyor. Ha. Fetevekkel alallah. Ben onların oyunlarını bozarım. Ha. Değil mi?
0: Ve mekerallah.
2: Vallahu
0: hayrul makirin.
2: Ama bu şu demek değil hocam. Yani şimdi biz öğrendik. İsrail'in ateşkes sözü verse dahi o sözü asla tutmayacağını biz biliyoruz.
0: Hocam ama ayet-i kerime gereği hocam, ise, ayeti, tamam keselim dememiz lazım.
2: Şimdi ayet-i kerimede hocam bu nerededir? Cephedeyiz. İsrail'in bir cephesi yok hocam. İsrail füzeleri kaldırıyor, İran'a gönderiyor. Kara savaşı yapıyor mu? Yapmıyor. İsrail Lübnan'a saldırdı. Karşısında bir ordu yoktu.
0: Valla savaşı tarif mümkün. Çarpışmayı tarif mümkün. İsrail'i tarif mümkün değil.
2: Değil zaten.
0: Evet.
2: Değil. Çünkü bütün yaptığı şeyler kural insanlık dışı. Evet. Ama bu ayet böyle. Şimdi bunun yorumunda farklı şeyler söylenebilir. Zamana, zemine göre. O biraz peki, askeri stratejiyi bilenlerle alakalı bir şey.
0: Bu cümleden olmak üzere harp meydanında imana davet ettiğimiz bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, putperest, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, bu korkuyor da onun için söylüyor deme hakkımız
2: hocam
0: yok.
2: Usame bin Zeyd.
0: Zeyd.
2: Birisi
0: son komutan efendimiz.
2: Birisi zamanında bir tepeye çıktı. Sıkıştı. Oradan şey dedi. Selam. Yani Müslüman olduğunu ifade etti. Ama Hazreti Usame dedi ki bu bakın hocam
0: korkudan dedi.
2: Bakın korkudan dedi ve öldürdü onu.
0: Evet.
2: Dönüşte Efendimiz'e mesele arz edilince Efendimiz ne buyurdu hocam? Sen onun kalbini yardın da mı? Bu sözü samimi mi değil mi? Bunun tespitini mi yaptın?
0: Evet. Kalbini yaramayacağımıza göre nahnu nahkumu biz zahir.
2: Evet.
0: Biz zahire ifadeye göre hareket ederiz.
2: Bu şimdi o ayetle de bağlantılı bir ışık oldu gibi.
0: Hangi ayetle?
2: وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا.
0: Evet evet, oradan beni çağırışın.
2: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla hocam, burada da zahir demek ki çok önemli. Bu burada bir kurallar ortaya çıkıyor. Savaş hukuku kuralları ortaya çıkıyor. Adam diyor ki sana, tamam ben Müslüman oldum. Ya da olacağım. Sen eman, yok.
0: Bize ondaki özel tabirimiz eman diliyor.
2: Eman diliyor.
0: Evet.
2: Tabii hocam o eman meselesi o kadar önemli ki dar-ı harpten bir adam gelse Müslüman ülkesine girse bir Müslümandan sokaktaki bir Müslümandan eman dilese ve o Müslüman ona eman verse bu devleti bağlıyor hocam.
0: Ben senin kefilinim canını muhafaza edeceğim dese
2: bu ne kadar kıymetli oluyor bu Müslüman tamam. Kendi ülkesinde kendi devletinde.
0: Hocam demek ki barış teklifinde zahire hükmedeceğiz. Birisi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okumuşsa bu korkusundan okudu diye hükmetmeye kalkmayacağız. Doğru olduğunu kabul edeceğiz. Biz gidiyoruz da kadınlardan oluşan bir birlik karşımıza çıktı. Ellerinde de makinalı tüfekler var.
2: Hocam savaşa katılmışlardır artık. Kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, yaşlılarla ilgili hatta manastırlara,
0: ibadethanelere
2: çekilmiş bir savaş pozisyonunda Müslümanların karşısına çıkmayanlarla ilgili teminat nedir? Bunların hayatlarına dokunulmayacak.
0: Dokunmayın. Ama o yaşlı eline makinalı tüfeği almışsa
2: hocam savaşa katılmamak kaydıyla
0: şartıyla
2: evet. O şartı bertaraf ettiği zaman kendi kendisini zaten hedefe koyuyor demektir.
0: Hocam bak çocuklara dokunulmaz var diyor. Dokunulmazlık var savaşta. Maalesef bugün yine savaş hukuku yazılı duruyor yine uymuyorlar da.
2: Hocam o çocuklar dediğiniz Gazze'de görüyoruz.
0: Evet.
2: O çocuk dediğimiz. Şimdi bazılarına yaşı 18'e gelmişse
0: çocukluktan çıktı.
2: Çocukluk hani gene çocuk sayıyorlar gel onun altın. O adam silah kullanamaz mı?
0: 15 yaşında silah kullanamaz mı? 16 yaşında silah kullanamaz
2: mı? Kaldı ki Efendimizin hani sefere
1: Uhud'a gitmek için hazırlıklar yapılırken

0: bilir.
1: Evet.
0: Kılıç da kullanabilir.
1: Abi biz Çanakkale Harbi'nde lise öğrencilerini sefere şey sürmedik mi?
0: Tabii.
1: Harp meydanına sürmedik
0: mi? Tabii hocam, tabii.
1: Onlar da aman bunlar çocukmuş diye dokunmadı mı? Harp meydanına varmışsak biz de düşmanın hedefiyiz. Bize karşı çıkmışsa düşmanın her yaşındaki de bizim hedefimiz.
0: Hocam bu bir savaş hukuku, bu kabullenmiş karşılıklı olarak. O gün de, o gün riayet edenler gene var. Bugün riayet eden kalmadı ortada.
1: Kalmadı ve hatta malumunuz o nükleer dediğimiz nesne hayvanları da canlı ne varsa onu da kurutuyor da.
0: Her şeyi yok ediyor ya.
1: Şimdi bizim kesim değerli meslektaşlarımız da anlatırken sanki İslam dişleri çekilmiş bir aslan gibi kimseye kıymaz, kimseye dokunmaz, kimseye çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmaz. Kardeşim askerin bir kısmı kadından oluşuyorsa, yaşlı adam orduyu idare etmeye kalkıyorsa, bize karşı cephe oluşturuyorsa, 15 yaşındaki çocuk düğmeye basınca bizim gemimizi berhava ediyorsa, biz bu çocuğa dokunmayız, dokunamayız deme imkanımız yok.
0: O biraz galiba hakikatlerden...
1: biraz fantazi bir
0: biraz uzak şey, kalma
1: realist olmayan bir anlatım.
0: Birileri şey yapsın.
1: He, hoş görsün bizi.
0: Yani İslam hakkında daha makul düşünsünler filan.
1: Böyle bir iyi niyeti bile olabilir ama işin gerçeği böyle değil. Dedik. Hocam.
0: Hocam ne diyor hocam? Fe in i'tezelukum ve lem yukatilukum وَأَلْكَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Ayet-i Kerime. Ne yapıyor? Savaş pozisyonundan
1: başladı aslında, sonra çekildiler.
0: Çekiliyor. Ve sizinle savaşmıyor artık.
1: Bitti.
0: Çekilince
1: başta
0: savaşmıyor.
1: Başta savaşmış ama çekilmiş.
0: وَأَلْكَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ
1: Onlara barışı
0: duyuruyor. Evet. Fema cealallahu lekum
1: mu dedi? Onlar size barışı teklif etmiş. Savaş bitsin demiş.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Selam nedir? Selam barış. Nedir? Barış. Fema cealallahu lekum aleyhim sebila. Bu durumda olanlara tecavüz etme hakkınız
1: Allah size vermez.
0: Vermiyor.
1: Allah size vermez.
0: Başka bir ayet hocam. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddini.
1: Dininizle savaşmayan.
0: Din konusunda sizinle savaşmayan. Ve lem yukhricukum min diyarikum. Dininizden dolayı sizi
1: evlerinizden, yurtlarınızdan çıkarmayanlar.
0: Çıkarmayanlar. Ra en teberruhum ve tuksitu ileyhim. İyilik yapmanızı ve adaletle davranmanızı Allah size yasaklamıyor.
1: Evet.
0: Ama la yenhakumullah. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne qâtelûkum fiddîni ve ahrecûkum min diyârikum ve zâherû alâ ihrâcikum en teberruhum ve tüksitû aleyhim. Onu yasaklıyor.
1: Orada iyilik. Hücum edenlere iyiliği yasaklıyor. Hücum etmeyenlere iyiliği yasaklamıyor. Yasaklamıyor demek iyilik yapabilirsiniz demek.
0: Hocam iyilik yapabilirsiniz nasıl oluyor? Ona insani davranışlar sergiliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani senin dininden olmadığı için topyekün
1: imhaya,
0: yaşkuru bakarak imha diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama onların yaptıklarında hocam Gazze'de ne kadar silahsız kadın, ne kadar silahsız
1: çocuk,
0: ne kadar silahsız yaşlı ya da büyük fark etmiyor.
1: Muhterem hocam, kafir bundan bana zarar gelecek mi gelmeyecek mi, kundaktaki çocuk bana ne zarar verir ki veremez mantığıyla hareket etmiyor.
0: O şöyle diyor hocam, bu büyüyünce
1: bir öyle diyor, büyüyünce benim karşıma asker çıkacak diyor. Bir de ben bunu öldürürsem anasını babasını teslim alırım.
0: Artık.
1: Anasını babasını yıldırırım.
0: Onun da öyle olmadığını aslında görmüyorlar mı hocam?
1: Vallahi o anlamda Gazze'li kardeşlerimizi takdir etmek.
0: Ümmetin kahramanları hocam Gazze'li kardeşler.
1: Öyle bir şey, dünya şu anda onlara hayranlıkla bakıyor Bizim ciğerimiz yanıyor. Bir kişi daha şehit olduğu zaman

0: Ciğerimiz yanıyor. Başka bir ülkede olsaydı şimdiye çoktan yerlerini terk ederlerdi. Bazı kardeşlerimiz, yazarlarımız da Gazeliler de hicret etsin. Peygamberimiz Mekke'de sıkışınca hicret etmişti diyor. Ya sen ne dediğin farkında mısın? Bir oradan çıkarsa bir daha oraya döndürürler mi?
1: Hocam, Netanyahu mel'ununun istediği bu değil mi?
0: Evet, çıkın diyor işte, gidin başka yere.
1: Evet, sanki adres veriyor.
0: Onların lehine mi diyor? Yok, bir daha dönmemek üzere diyor.
1: Hayır, dönmemek üzere diyor. Evet. Meriki de ne diyor? Bunu maskeleyerek meşrulaştırmış olmuyor mu?
0: Evet.
1: Onun talebini yerine getirin, bu da sizin hicretiniz sayılsın.
0: Ya.
1: Anlamına gelmiyor mu hocam?
0: Ne geliyor abi, yanlış.
1: Vatanını terk et kafirlere diyor. Ya öyle. Böyle hicret olur mu hocam?
0: Böyle hicret olmaz.
1: Mekke fethinden sonra Efendimiz ne buyurdu?
0: Fethinden sonra hicret yoktur.
1: Hicret yoktur.
0: Evet.
1: Bir kere dar-ı İslam olan
0: yer bir daha dar-ı küfür olmaz.
1: Ya hocam, yani ha ne olur? Malı uğrunda ölen şehittir.
0: Evet. Aile fertlerini korumak için ölen şehittir.
1: Şehittir. Şehit.
0: Bayrağını korumak için ölen şehittir.
1: Hocam, vatanı bu. Uğrunda ne kadar şehitler verilerek vatanlaştırılmış oralar.
0: Ya bizim topraklarımızda öyle değil mi hocam?
1: Anladım hocam.
0: Her avuç toprağı şehit kanıyla sulanmış.
1: Şüheda
0: fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyor. Suriyeliler şu kadar şehit verdi. Allah'a şükür, sonunda neticeyi aldılar mı almadılar mı? Eğer o kadar şehide razı olmasalardı vatanlarının tamamı gittiydi.
1: Hiçbir şey şehitsiz olmuyor hocam.
0: Olmaz. Bedelsiz olmaz.
1: Ama bazıları bu şehitlik ne kazandırıyor düşünmediği zaman zannediyor ki zahire bakarak kayıp oldu. Bir kayıp. Bizim için kayıp. Bizim için bir kayıp değil. Onlar için büyük kazanç. Bizim için belki uyanış vesilesi. Belki.
0: Uyanış vesilesi ve kendimize gelme sebebi olur.
1: İnşallah.
0: Peki yine harbe dönüyoruz. Nelere dikkat edeceğiz? Vardık, bir kısmı esir düştü bize. El kaldırdı, esir aldık. Onlara muamelemiz nasıl olacak?
1: Hocam, İslam'da savaş nedeni sayılabilecek hususlar diye önümde bazı notlar var. İzninizle onlardan biraz vereyim mi hocam?
0: Sizin notlarınız bizim için hazinedir.
1: Buyurun. Ben sadece bu çalışmalardan istifade ediyoruz yani. Allah onu hazırlayanlardan da razı olsun.
0: Muhterem hocam, en iyi öğrenme yollarından birisi öğretmeye çalışmak.
1: Eyvallah.
0: Şu programı hazırlanıyoruz ya, biz kendimiz de istifade ediyoruz.
1: Kesin hocam, ne diyorsun, kesin. Bunun çok faydaları var, ben inanıyorum.
0: Ben samimiyetle arz ediyorum ki sizin hem gayretiniz hem istifade gayretiniz 3-4 kat benden fazla.
1: Yok,
0: bunu samimi söylüyorum.
1: Ben bakıyorum da sizi...
0: Ben eski mevcut şeyleri kullanmaya çalışıyorum.
1: Şimdi hocam bir yerden önüme bir çıkacak. Bakalım neyle çıkacak diyorum. Bir şey çalışmıştır yani. O şiirler, o katkılar, onlar çok güzel katkılar.
0: Allah razı olsun. O sizin üstünüzün niyetiniz.
1: Yok hocam, yani bu bizim tabii kitabımız var. Peygamberimizin hadisleri var. Ama bizim ülemamızın, edebiyatçılarımızın mümin olmak kaydıyla onların ne kadar güzel bir Mevlana diyoruz. Böyle durup dururken bir Mevlana olmaz ki. Bir olmaz. Yunus durup dururken olmuş değil ki.
0: Olmaz. Arkadaşlarımız, siz bunu söyleyince arkadaşlarımızdan da rica edelim de son 10-12 dakika kala uyarırlarsa Abdurrahim Karakoç'un bir şiirini okumak.
1: Tamam hocam.
0: Evet. Buyurun.
1: Haksızlığa hocam, savaş nedeni sayılabilecek hususlar.
0: Bu çok önemli.
1: Bir, haksızlığa uğramak ve kendini savunmak.
0: Evet.
1: Haksızlığa uğramak ve kendini savunmak. Hocam, sizi yok etmeye geliyor.
0: Sen ne diyeceksin?
1: Kimliğiniz sebebiyle hocam. Müslüman kimliğiniz sebebiyle. Bütün Haçlı seferlerinde ne var hocam? Doğu var.
0: Evet.
1: Doğu ya teşvikte iki ana unsur var hocam.
0: Bir,
1: Kudüs Müslümanların işgalindedir. Bu işgale son vermek için lazım. Mukaddes
0: yer.
1: Yolculuk aynı zamanda.
0: Hmm.
1: İki, doğunun

0: toprakları altında çok büyük servetler var. O servetlere konmak için. Peki bunu siz yaparken orada yaşayanlar sizin karşınıza dikilmeyecek mi?
1: Dikilecek.
0: Dikilirse hepsini...
1: Sebepleri lütfeder misiniz efendim?
0: Evet hocam. Zulme uğrayan Müslümanlara iki, zulme uğrayan Müslümanlara destek olmak. Zalimlere ve azgınlara karşı onları desteklemek. İyiliği emretmek. Kötülüklerden alakoyma, ilkesi üzerine kurulan ideal bir idare sistemine kavuşmayı kolaylaştırmak.
1: Uyuşturucuyu yeryüzünden silme muktedir, mümkün olsa onun için savaş bile açılabilir.
0: Çünkü müthiş bir tehlike.
1: Tehlikedir.
0: Yeni nesiller, genç nesiller için. İslam'da savaşın amaçları başlığı altında da birkaç madde daha var.
1: Neydi efendim?
0: Savaşın
1: amaçları.
0: Amaç, gaye.
1: Biraz hızlı lütfen.
0: Biraz hızlı. Mazlumları zulümden kurtarmak. İslam devletinin ve davetinin önünde bulunan engelleri kaldırmak.
1: İşte o önemli.
0: Din ve vicdan özgürlüğünü, inanç ve ibadet hürriyetini, düşünce ve ifade serbestisini sağlamak.
1: Yani ben burayı İstanbul'a alıyorum ama sizin dininizi yok etmek için değil. Yine serbestsiniz. Sadece burada Allah'ın hükümleri geçerli olacak. Buyur.
0: Güven ve asayişi sağlamak. Bununla ilgili bir ayet-i kerime geçen hatta siz sanıyorum hocam buna bir ayet vardı.
1: Duymuştum.
0: Fitne tamamen yok edilinceye ve din de sadece yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Enfal suresinde كُلُّهُ لِلّٰهِ ilavesi var. Allah'a ve ahirete inanmadıkları için her zulmü irtikab eden, her rezaleti pervasızca işleyenleri yola getirmek. Zayıfları kuvvetlilerin baskısından
1: kurtarmak.
0: Kendileriyle savaşılanlara yani müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle efendim savaş izni verildi. Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu. Hac suresi. Ve innallaha ala nasrihim lekadir.
1: Şeyin gayesi de bu. Hac esnasında talan, yaşlı kadın çocuğa dokunma diye bir şey olmadığı gibi ırza namusa dokunma da yoktur. Daha sonra esir alınmışsa devlet başkanı esirlere ne muamele yapacağını tayin eder. Ganimet alınmışsa kimsenin bir toplu iğne kendi evine götürme hakkı yoktur. Devlete teslim edilecek. Beşte biri hazineye kaydedilecek. Geri kalanlar da savaşa iştirak eden mücahitler arasında devlet başkanının uygun gördüğü şekilde bölüştürülecektir. Hocam ben şiirimi okuyayım eğer ondan sonra vakit kalırsa sizin notlarını alacağım.
0: Tamam hocam.
1: Çünkü şiir o sizin saydığınız savaşın gayelerini bize anlatıyor. Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle. Gaflet üstümüzde kalmasın böyle. İmanla yatıp kalk, ihlasla söyle. Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Maveradan aşk iksiri sağ gayrı, ellerinde şekillensin çağ gayrı. Rahmet olup yüreklere yağ gayrı, çekirdekler yarılmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Her yerde insanlar izana hasret, şehirler semalar ezana hasret, kainat ilahi düzene hasret, saf kozalar örülmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Dünya öldü.

0: Nedendir bu uyku, bu zillet neden? Hüzün yumağıdır mezarda deden. Mariften meşrika tek ruh, tek beden. Yay misali gerilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Sendedir mayası özü İslam'ın. Sendedir kulağı gözü İslam'ın. Gülsün, yeter artık yüzü İslam'ın. Kelepçeler kırılmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Bizi bekler esir olmuş ülkeler, bizi bekler yetim kalmış ülkeler, imdat diye haber salmış ülkeler, boş mabetler girilmeyi bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Kolayı var be yiğidim kolayı, kaynağında bastırmalı olayı, hazırlayın kürek kazma malayı, İslam harcı karılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Nizam-ı aleme içten talip ol. Kızıl elma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret para pul. Hesaplar var. Sorulmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. İşte İslam'ın cihat anlayışı budur diyorum. Notlarınızı alayım, bize dua işareti gelince duaya geçeceğiz.
1: Hazreti Peygamber'in komutanlara yaptığı tavsiyeler.
0: Hemen alalım ki dua vaktimiz gelmiş hocam.
1: Çok yakın mı?
0: Evet.
1: Allah'tan korkunuz. Hı. Müslüman askerlere iyi muamele ediniz. Hı hı. Kafirlere karşı Allah'ın adıyla savaşınız. Hı. Ganimeti adaletli dağıtınız. Hı. Her türlü ihanetten sakınınız. Müsle yapmaktan,
0: kol, göz, bacak, kulak kesmekten
1: sakınınız. Hı. Çocukları öldürmeyiniz.
0: Evet.
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman onlara 3 teklifte bulunun ve bunlardan hangisini kabul ederlerse sen de kabul et, ona riayet et. Onlara İslam'ı davet. Ve diğer bildiğiniz şeyler, cizye, yani evet, İslam hakimiyeti altında yaşamayı kabul ederlerse savaş orada da
0: bitiyor. Onların bitiyor. Can güvenliğini de, mal güvenliğini kesin de üstleniyoruz.
1: Ama hiçbirine evet demiyorlarsa o zaman Allah için savaşın. Hocam çok güzel maddeler var aslında. Bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi çok önemli. Hocam, Hazreti Peygamber çocukların öldürülmemesini talim etti ya. O arada duydu ki bir çocuk öldürülmüş hocam.
0: Evet.
1: Çocukları öldürmeyiniz demedim mi anlamında bir uyarı yapınca ve bunu 3 defa tekrar edince Üseyd bin Hudeyr namında bir sahabe, ya Resulallah onlar müşriklerin çocukları değiller mi dedi.
0: Hı.
1: Hocam şimdi cevap. Allah Resulü, sizin en hayırlılarınız müşrik çocukları değiller miydi cevabını verdi.
0: Önce de müşrik çocuğuydu, şimdi sahabenin büyüğü oldunuz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bizleri ve evlatlarımızı hak için savaşanlardan eyle.
1: Amin.
0: Mazlumun yanında olanlardan eyle.
1: Amin.
0: Zalimin karşısına dikilenlerden eyle.
1: Amin.
0: Nefis için, mal için mücadele eden savaşanlardan eyleme.
1: Amin.
0: Çocuklara, kadınlara, yaşlılara kıyan bu zalimleri yaptıklarına pişman eyle.
1: Amin.
0: Ümmet-i Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik ihsan eyle.
1: Amin.
0: Türkiye Cumhuriyetlerimiz ve bütün İslam ülkelerini Türkiye etrafında kenetlenerek ehli küfre karşı bir kale oluşmalarını oluşturmamızı nasibi müyesser eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere sair-i enbiya, sahabe tabi'in, etba'u tabi'in, ulema, şüheda ve meşayih hazretlerinin ruhları için, başta Gazze olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları için, yanan ormanlarımızın söndürülmesi için, Allah rızası için.
1: Rıza lillahi teala'l Fatiha.
0: Allahumme salli ala Muhammed ve ala.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nur Suresi 51 ila 57. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar, sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: Wow Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Abdullah Altun İnşirah Suresi
1: Euzubillahimineşşeytanirracim

0: Doğurmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette adaletin nasıl tecelli edeceğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 109. ayet.
4: İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?
1: Enbiya suresi 47. ayet.
5: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
1: Yunus suresi 54. ayet.
6: O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.
1: Ali İmran suresi 25. ayet.
7: Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır.
1: Nisa suresi 113 ve 114. ayetler.
8: Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.
1: Nahl suresi 111. ayet.
9: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tevbe Suresi 71-72, Ahzab Suresi 35 ve Haşr Suresi 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızasıysa bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, İşte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım,
1: sana sığınırım.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 130 ila 134. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.''

0: azim olan Allah doğru söyle.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 21 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları, "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik" demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, "Bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil" derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak" dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları, daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, "Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek değiliz." Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, "Nasıl, şu dirilmek gerçek değil miymiş?" Onlar, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş" diyecekler. Allah, "Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı" diyecek. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her

0: Yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Her şeyin gerçek sahibi yalnız

Hazreti Musa kardeşi Harun'la birlikte Rabbinden aldığı emre uyarak Firavun'un karşısına çıkmış, ona şunları söylüyordu: "Biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş elçileriz." Firavun hiç beklemediği bu meydan okuma karşısında şaşkına dönmüştü. "Alemlerin Rabbi de kimdir?" diye sordu. Hazreti Musa aleyhisselam, "O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer iman ederseniz o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer düşünürseniz," diye cevap verdi. Firavun kibrini daha da açığa vurarak bu defa, "Benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm," diyerek tehdit ediyordu. "Bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tanrısına yalvarsın bakalım. Kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından endişeleniyorum," diyecek kadar pervasızlaşmıştı da. Kendisinin güçlü ve karşı konulamaz olduğuna inanıyordu. Kainatın tek sahibi olan Allah'a kul olmayı küçümsüyordu. Musa aleyhisselamsa bütün bu tehditlere soğukkanlı bir şekilde, "Hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," diyerek karşılık verdi. İyice çılgına dönen Firavun kibrinden vazgeçmiyor, daha da küstahlaşıyordu. "Ey Haman, bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum." O böylece tanrılık iddiasına kadar sürüklenen kibrin ve gururun bir örneğini ortaya koyuyordu. Firavun gibi haktan yüz çevirenlerin ve azgınlaşanların sonu da er ya da geç Firavun'la aynı noktaya varacaktır. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir şey değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah her şeyden yücedir. Cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Kadir. Allah Teala maddi ve manevi her şeyin, canlı cansız tüm varlıkların tek ve gerçek sahibidir. El Malik, Malikül Mülk. Melik, her anlamda yönetme gücünü elinde bulunduran, emretme ve yasaklama yetkisine sahip olandır. Yüce Allah, gücü elinde tutan tek varlıktır. O, hüküm sürdüğü saltanatında insanların, cinlerin ve diğer bütün yaratıkların sahibidir. El-Melik, mülkiyet kişinin kendine, malına ve yetkiye sahip olmasını, sahip olduklarına ve düşmanına üstün gelmesini ifade eder. Her anlamda kesin mülkiyet sadece Allah için geçerlidir. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Kadir. Çünkü O var olan ve her şeyi yaratan, yarattıklarının varlıklarını sürdüren, ihtiyaçlarını karşılayan ve gözetip kollayandır. Bu konu Kur'an'da şöyle dile getirilmiştir: "De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, Malikül Mülk, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın."

olsun. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok. Sen her şeye gücü yetensin. Kadir. İnsanların Allah'ın dışında ilah edindikleri şeyler ne göklerde ne de yerde en ufak bir yetki ve güce sahiptir. Bu hakikat Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Bununla birlikte müşrikler, bu gerçeği görmezden gelmiş ve mülkün tek sahibi Allah'ı bırakıp kendine bile faydası olmayan cansız varlıklara ilah edinmişlerdi. Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile zarar ya da faydaları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen düzmece tanrılar edindiler. Müşrikleri böyle derin bir yanılgıya sürükleyen şey, dünya hayatında sahip olunan mülkiyet ve saltanatın gerçek ve kalıcı olmadığını gözden kaçırmalarıydı. Nitekim geçmişte Ad ve Semud toplumlarıyla, Firavun'unki gibi büyük bir görkem ve güce sahip toplumlar yok olup gittiler. Yüce Allah, sadece bu dünya hayatının değil, ebedi ahiret yurdunun da gerçek sahibidir. Zira O, iradesiyle işleyen alemin düzenine son verecek ve herkesin yaptıklarının karşılığını alacağı kıyamet gününü gerçekleştirecek güce sahiptir. O gün onun dışında hiç kimse hüküm verme güç ve yetkisine sahip olmayacaktır. Hesap ve ceza gününün tek hakimi, malik O'dur. Yani bu dünyada gerçekte tek yetki sahibi Allah olduğu gibi, ahiret hayatında da yetki ve güç yalnız Allah'a ait olacaktır. Yoktan yarattığı varlıkları yine kendi yarattığı dünyaya yerleştiren Yüce Allah'tır. Yarattıklarının gerçek sahibi olması yönüyle de Allah, bütün yarattıklarının mirasçısı, yarattığı her şeyin son sahibidir. El-Varis. Çünkü bütün yaratılanlar yok olacak. Kulların geçici olarak sahiplendiği her şey tekrar ona, yani gerçek sahibine dönecektir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Habir. O, dünya sürdükçe de, kıyametten sonra da kendi mülkünü dilediği gibi yönetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu gerçek, kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin varisi, son sahibi de biz oluruz. El-Varis ayetiyle dile getirilmiştir. İşte o gün dünyada sahiplik ve yetki iddia edenlerin hepsi yok olacaktır. İnsanoğlu da Rabbinin huzuruna getirilip dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Allah, ahiret yurdunda iman sahibi ve doğru işler yapanları kudreti, adil yargısı ve merhametiyle cennetine mirasçı kılacaktır. Bu müjde Kur'an'da şöyle verilmektedir. İşte bu yapıp ettiklerinizle mirasçı olduğunuz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Cenab-ı Hak, bütün varlıkların tek hakimi, sahibi, yöneticisi, ayrıca onların koruyup kollayanıdır. Er-Rab. Nitekim buna şu ayette işaret edilmektedir. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi ve ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da emir de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Allah Teala sadece içinde yaşadığımız, görülen alemin Rabbi değildir. O, bunun ötesinde cinler ve melekler gibi görülemeyen ve hissedilemeyen gayb aleminin de gerçek sahibi ve yöneticisidir. Kur'an, Allah'ın dışında kendisine boyun eğilecek başka bir Rab olmadığını, Hazreti Yusuf aleyhisselam kıssasında şöyle ortaya koyar. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılara mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı

bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah Teala inananların gerçek dostu, yar ve yardımcısı, veli, koruyucusu ve kollayıcısıdır. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah'a inanmayan kimselere gelince, onların velisi ise inandıkları sahte tanrılardır. Onları aydınlıklardan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Bu yüzden yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Çünkü gerçek anlamda veli yalnızca Allah'tır. Oysa müşriklerin dost diye kabul ettikleri onlar için hiçbir yarar sağlayamaz. Aynı şekilde onlar kendilerine ahiret yurdunda da bir dost bulamayacaklardır. Onların putları da onlara şefaatçi olamayacaktır. Yüce Allah her zaman ve durumda inananların gerçek Mevlası, dostudur. Yarattıkları hakkında O nasıl dilerse öyle yapar. O mümin kişiye hayatında ve ölümünden sonra kendinden daha yakın ve merhametlidir. Mümine düşen onun hükmüne boyun eğmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi doğrultusunda yatsı namazından sonra okunan ve Amene Rasulü olarak bilinen Bakara suresi 286. ayetin sonunda müminlere şöyle bir dua öğretilmiştir. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Bu duada şöyle bir mesaj verilmektedir. Allah kendisine düşmanlık eden ve onu inkar edenlerin değil, aksine yardımıyla kendisine inanıp güvenenlerin yardımcısıdır. Çünkü müminler ona iman eden, emir ve yasaklarına itaat edenlerdir. Allah da kendisine itaat edenlerin dostu, onu inkar eden ve kendisine isyan edenlerin düşmanıdır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Enfal Suresi 49 ila 58. ayetler.

حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları

0: dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler, bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur: bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Açık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah ne doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 105.
4: Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.
3: Ali İmran Suresi 64 ve 65. ayetler.
5: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmez. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de

0: ve ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7 ila 12. ayetler.

0: يشركون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp "biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi

0: Çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz, dediler. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin, dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Taha Suresi 90 ila 97. Ayetler.

الناس وإن لك موعدا لن تخلفه

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11-19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları

0: ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Allah bütün insanları tertemiz bir yaratılışla dünyaya göndermiştir. Yaratılış kodlarına iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyetler yüklemiştir. İyice düşünsün, tevhide ulaşsın diye akıl nimetini bahşetmiştir. Bütün kainatı inceleyerek keşfetsin ve ders alsın, ufku görebilsin, hayatını kolaylaştırsın diye iki göz vermiştir. Vahyi ve ilahi mesajı daha iyi anlasın diye iki kulak vermiştir. Şükretsin ve yeryüzünü imar etsin diye bütün dünya nimetlerini emrine amade kılmıştır. Ademoğlunu iyilikte bulunarak içlerinden peygamberler seçmiştir. İlahi kitaplar ve sahifelerle dosdoğru yolları göstermiştir. Asla sayılamayacak sonsuz nimetleri karşısında, imtihan dünyasında zarara uğrayıp kaybedenlerden olmamaları için bütün yarattıklarından kendisine kulluk ve itaat konusunda söz almıştır. Şeytanın köşe bucak yollara dizildiğini, nefislerimize vesveseler verdiğini hatırlatmış, kötü çağrılara uymamamız için bizi uyarmıştır. Ne hazindir ki bencilliğin ve bireysel hazların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda toplumsal yozlaşma artmış, dünyevileşme pek çok insanı esarete sürüklemiştir. Dini ve ahlaki değerlerin hayatımızdaki izlerinin silinmeye çalışıldığı günümüzde, insanoğlu kendisine Allah'ı ve ilahi hakikatleri unutturan bir dünya kurmak istemekte, helal ve haram ayrımının gözetilmediği, hiçbir kuralın olmadığı, nefsin doyumsuz istek ve arzularına boyun eğen bir yaşam biçimini tercih etmektedir. Esasen akıl nimeti ve sayılamayacak üstün kabiliyet ve niteliklerle donatılmış, en şerefli varlık olarak yaratılmış insanın şeytanı takip etmesi, puta tapınması, nefsini putlaştırması, Allah'a imandan ve kulluktan kaçması akıl alır şey değildir. İnsanoğlu bu gidiş nereye sorusuna anlamlı bir cevap verebilmelidir. Allah'a verdiği kulluk sözüne vefalı olmalıdır. Sözüne sadakat göstermelidir. Yoksa hem kendi hayatını, hem başta ailesi ve yakınları olmak üzere başkalarının hayatını kaçınılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Rabbinin çağrısına kulak vermezse nice pişmanlıklar içinde yürüyecek insanoğlu. Ah bir anlayabilse hakikati. İnsanoğlunu sözünde durmaya, en doğru yola davet eden Rabbimiz, mahşerde şeytanın nasıl dile gelip her şeyi itiraf edeceğini muhteşem bir betimlemeyle şöyle bildirmektedir: Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce Beni

Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. Ne mutlu hidayete erenlere, ne mutlu doğru yol üzere yürüyenlere.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık

0: etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davut dedi ki: andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Davut bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce Aşr-ı Şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetler vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, Hakk'a giden yolda en vefalı dosttur. Vav Radyo. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İlyas aleyhisselam ve kavminin kıssasıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 85.
3: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
1: Saffat suresi 123.
4: Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi.
1: Saffat suresi 130 ila 132. ayetler arası.
5: Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelir.

0: gelince yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin. Tarih boyunca mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi olmuş ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve tehlikelerden emin ve muhafaza eyle. Rahmet, bereket ve inayetini vatanımızdan bir an bile eksik etme Allah'ım. Dinimiz ve milletimiz için çalışanları hayırlı işlerde muvaffak eyle Allah'ım. Güvenliğimiz için hayatını tehlikeye atan, sınır boylarında nöbet bekleyen askerimizi sen muhafaza eyle Allah'ım. Senin yolunda din, vatan ve millet uğrunda canını feda eden kardeşlerimize, gazilerimizden vefat edenlere rahmet, sağ olanlara sıhhat ve afiyetler lütfeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Fecr Suresi.

والفجر وليال عشر والشفع

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin, Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerden azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Sa'd İbni Ebu Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın elçisi, en büyük sıkıntılar kimlerin başına gelir?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Belaların en ağırı peygamberlere gelir. Sonra onlara en yakın olanlardan başlayarak derece derece aşağı doğru iner. İnsan dindarlığı derecesinde sıkıntıya uğrar. Çok dindarsa sıkıntısı da çok olur. Dindarlığı gevşekse sıkıntısı hafif olur. Bir kul günahlardan arınmış olarak yürüyüp gidene kadar sıkıntılar onun peşini bırakmaz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك

0: قريب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık.

0: İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Şems Suresi.

والشمس وضحاها

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbah olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Meryem suresi 56 ve 57. ayetler.
5: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
3: Enbiya suresi 85.
6: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durduk.

0: Onları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. Ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. Ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Tevbe Suresi 17-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Aktağ. Enbiya Suresi 101-108. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin ışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştı. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber, bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? İnsanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Allah Resulü'nün sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar. Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir. Bir başka konuşmasında sevdiğini Allah için sevmeyen kimsenin imanın zevkine varamayacağını belirten Allah Resulü, Allah için olan sevgi ve nefretin en güçlü iman bağı olduğuna dikkat çekmekte, Allah için olan sevginin Allah tarafından sevilmeyi de sağlayacağını vurgulamaktadır. Yüce bir ahlaka sahip olan Allah Resulüne ittiba etmek, ona uymak kişiye Allah'ın sevgisini kazandıracak, Allah-u Teala da sevdiğini asla ateşe atmayacaktır. Allah için olan sevgi, Hazreti Peygamber'in tamamlamak üzere gönderildim dediği güzel ahlak sayesinde ortaya çıkmaktadır. Zira güzel ahlak, yaşadığı toplumda insanı seçkin kılmakta, dolayısıyla sevgi ve kalıcı dostluklara kapı aralamaktadır. Nitekim Allah Resulüne, iyilik nedir diye sorulduğunda, güzel ahlaktır cevabını vermiş, dolayısıyla kişiyi cennete götürecek şey olarak nitelediği güzel ahlakla iyi insan ve güzel Müslüman olmak arasında ilişki kurmuştur. Müslümanın çevresine zarar vermesi, kötülük yapması dolayısıyla insanların ondan uzaklaşmaları ise düşünülemez. Zira Hazreti Peygamber, insanların en şerlisi kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir buyurmaktadır. Ebu Zer'e yaptığı nasihatte de, ''Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et.'' tavsiyesinde bulunmaktadır. Karşılıklı muhabbet ve merhamet üzerine kurulan bu ilişki ağında güven esastır. Müslüman, çevresine güven vermek ve güvenilir olmak zorundadır. Zira Allah Resulü, komşularının kötülüğünden emin olmadığı, yani çevresine güven vermeyen kimsenin cennete giremeyeceğini beyan etmiş, kendisiyle ülfet edilemeyen, dostluk kurulamayan insanlarda da hayır olmadığını vurgulamıştır. Bu nedenle her Müslüman, Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter hadisini daima hatrında tutmalı, hiçbir şekilde çevresindekileri küçümsememeli, onları hakir görmemeli, güveni zedeleyecek bir davranışta bulunmamalı, haksızlık yapmamalı ve kimseye hakaret etmemelidir.
1: Hadislerle yaşamak için Vavra.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa Suresi 127 ila 134. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip, ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki, dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Tekvir Suresi 1-13. Ayetler.
4: Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
1: Müzzemmil Suresi 14-18. Ayetler.
5: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler, şüphesiz biz sizin üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Erhamer Rahimin.
1: Ya Erhamer Rahimin.
0: Senin rızanı tahsil edecek şekilde razı oldukların kervanına bizi dahil kılacak. Mümince, Müslümanca nasıl bir hayat sergilememiz lazım geliyorsa, peygamber hayatını, sahabe hayatını, diğer peygamberan izam efendilerimiz hayatını unutmadan onların örnekliğinde ekmel din, en mükemmel din, en büyük nimet İslam,
1: İslam
0: nimetini, İslam dinini koruma adına bize ne yakışıyorsa onları severek, isteyerek yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
2: Amin.
0: Bu husustaki bütün tehlikeleri, bütün riskleri de göze alarak, ölüm tehditlerine de asla aldırmadan, bizi öldürenler bizi gerçek hayata ulaştırılmamıza vesile olurlar, ölümsüz hayata diyerek ölümlere, ölüm tehditlerine meydan okuyacak iman gücünü, şecaatını, cesaretini cümlemize nasip eyle.
2: Amin.
0: Cümlemize nasip eyle.
3: Amin. Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taif eden birini o sizindir diye vaat ediyordu, siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Âl-i İmran Suresi 16-19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51 ila 67. Ayetler.
4: أعوذ بالله

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Bir hayat muhasebesi. Tabi'in muhaddislerinden Abdurrahman İbni Şümase anlatıyor. Amr İbni Az ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü, uzun uzun ağladı. Bunun üzerine oğlu Abdullah, "Babacığım, ölümden korktuğun için mi ağlıyorsun?" diye sordu. Amr İbni Az, "Hayır, vallahi ondan dolayı değil. Ölüm son..."

Sonrasından korktuğum için ağlıyorum dedi. O zaman Abdullah, babacığım, sen hayırlı işler yaptın. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmadın mı? Onun valiliğini yapmadın mı? O sana şu müjdeyi vermedi mi? Suriye'yi sen fethetmedin mi demeye başladı. O zaman Amr İbni Az yüzünü bize döndü ve şunları söyledi. Ahiret için hazırladığımız en değerli azık, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözüdür. Hayatımda üç devir vardır. Allah'ın elçisine benden fazla kin besleyen yoktu. En çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum. Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca kalkıp Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gittim. Elini uzat, sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Peygamber Efendimizle aramızda şu konuşma geçti. Ne oldu Amr? Şart koşmak istiyorum. Neyi şart koşacaksın? Allah Teala'nın beni bağışlamasını. O zaman Peygamber Efendimiz bana şunları söyledi. Müslüman olmanın önceki günahları yok ettiğini bilmiyor musun? Hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğinden haberin yok mu? Hac etmenin önceki günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? O günden sonra Allah'ın elçisinden daha çok sevdiğim kimse yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kandıra kandıra yüzüne bakamazdım. Biri bana Peygamber Efendimiz'i anlatmamı isteseydi, yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim, cennetlik olmayı umabilirdim. Daha sonra saltanat işlerine karıştım. O işlerin aleyhimde mi, lehimde mi olduğunu bilemiyorum. Sizden şunu istiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakın. Mahrem yerlerimi iyice örtün. Çünkü melekler beni hesaba çekmek için yanıma gelecekler. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra kabrimin yanından hemen ayrılıp gitmeyin. Bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman orada durun. Böylece siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "onlar artık imana gelmezler" sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki, Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da Hak'tan çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, Hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, öyle değil. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekilerde peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona, Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın

0: da anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, din-i mübin İslam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ali İmran Suresi 19. Ayet.
6: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
5: Saf Suresi 7. Ayet.
7: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
5: Zümer Suresi 22. Ayet.
8: Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

0: Tevbe suresi 74. ayet.
1: Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
0: En'am suresi 125. ayet.
2: Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir.
0: Maide suresi 3. ayet.
3: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Ali İmran suresi 85. ayet.
4: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. Ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhamet.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nahl Suresi 77 ila 83. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Fetih Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennete koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Tövbe Suresi 13. Ayet. Anlaşmalarını bozan, peygamberi Mekke'den çıkarmaya kalkan, size karşı savaş başlatmış bir kavimle savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? İman ediyorsanız bilin ki Allah'tan korkmanız daha doğrudur. Allah onları bu konuda Allah'ın emrini gözeterek savaşmaya teşvik etti. Yoksa herhangi bir kimsenin kinini söndürmenin gereğiyle savaşmaya teşvik etmedi. Çünkü kendisi için öfkelenen insan kötü niteliklidir. Allah için öfkelenene gelirsek, Allah'ın yardımı pek yakındır. Allah Teala şöyle buyurdu: "Onlardan korkuyor musunuz? Allah korkmaya daha layıktır." Allah'tan korkmak vuslata işaret ederken, Allah'tan başkasından korkmak ayrılığın delilidir. Korkunun hakikati, sırrın zorlamadan uzaklaşması ve emre muhalefetten yüz çevirmesidir. Tövbe Suresi 14-15. Ayetler. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı size zafer

her ihsan etsin. Mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın, öfkesini gidersin. Allah kimi dilerse ona tövbe nasip eder. Allah bilendir, hüküm sahibidir. Allah Teala kendilerine vaat etmiş olduğu zafer ve yardımla güçlüğü onlara kolaylaştırdı. Çünkü düşmanın hüsrana uğradığını görmek, kötülüğe karşı koymayı kendilerine kolaylaştırır. Gayeye ulaşmaksa talebin güçlüğünü ortadan kaldırır. Müminlerin gönüllerinin şifası, makam ve derecelerde mertebelerine göre değişir. Bir kısmının gönlünün şifası düşmanı ezmedeyken, bir kısmının gönlünün şifası umduğuna ulaşmadadır. Bir kısmının gönlünün şifasıysa gayesine ulaşmakla gerçekleşir. Bir kısmınınki ise sevgiliye ulaşmada gerçekleşir. Bir kısmının gönlünün şifası maksada ermekle olur. Bir kısmınınki ise mabuduyla bekaya ermekle gerçekleşir. Kalplerinin öfkesinin ortadan kalkmasının nedenleri de farklı farklı, kapıları türlü türlüdür. Zikrettiğimiz bu hususta söylemediğimiz hususlar için ima vardır. Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Bu sayede halleri başkalaştıranla baş başa kalır. Tövbe Suresi 16. Ayet. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Manayla tahakkuk etmeksizin iddiayla ikna olduğunu zanneden kimse kendi zannında hataya düşmüştür. Allah'ın onları emriyle sorumlu tuttuğu şey Allah uğrunda mücahadenin doğruluğu, Allah'tan başkasına yönelmeyi bırakmak, Allah'ın düşmanlarına eğilmekten uzaklaşmadır. Bunun sebebi Allah'a güven, Allah ile yetinmek, Allah'tan başkasındansa yüz çevirmektir. Allah'ın onlara müminlerden başka dost edinmemeleri hususunda verdiği emrin anlamı, müminlerin sırlarını kafirlere ifşa etmemek demektir. Müslümanın kendisinden hicret ettiği ilk şey, sırlarına muttali olmasın diye en güçlü düşmanı olan nefsidir. Bu anlamda şair şöyle demiştir: ölümümden sonra bir gece mektubum sana ulaşır. Bilmiyorum, ölümden sonra bir şey yazabilir miyim? Ebu Yezid kendisinden aktarıldığına göre bir keşif halinde Hakk'a şöyle demiştir: seni nasıl arayabilirim? Allah da ona nefsinden ayrıl diye cevap vermişti. Şöyle denilir: bu halin tamamlanması bir yana, ondan bir parçanın gerçekleşmesi bile, dünya ve ahiret, hal ve makamlarla ilgili zerre miktarınca olsa dahi, arzu ve talep damarlarının dağlanmasından sonra gerçekleşebilir. Hürriyet pek çetin bir şeydir. Şair şöyle der: zaman hakkında imkansız bir şeyi temenni ederim. Gözlerimin akının hür kişinin gözü gibi görmeni. Tövbe Suresi 17. Ayet. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etme hakları yoktur. Onlar kendileri hakkında kafirlikle şahit olanlardır. Onların amelleri boşa gitmiştir ve ateşte kalıcıdırlar. Mescitleri imar etmek, oralarda ibadetle gerçekleştirilen ibadet ihlasla makbul olur. Allah'a şirk koşan kimse ihlası yitirmiş demektir. Onların kendileri hakkında küfre şahit olmaları, bazı hadiselerin, sebeplerin tesiriyle gerçekleşeceğini iddia etmeleri demektir. Allah'ın takdiri olmaksızın kendi inancında alemde bir zerrenin dahi gerçekleşebileceğini kabul eden kimse, bu özelliğin kendilerini birleştirdiği anlamda şirk ehline ortaktır. Tövbe Suresi 18. Ayet. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkanlar imar edebilir. İşte onların hidayete erenler olması muhtemeldir. Mescitler, beşerilik mekanları, arzular, talepler,
tahrip edildi.

ettikten sonra imar edilebilir. Öyleyse ibadet eden kişi, şehvet mekanlarını tahrip etmekle onları imar eder. Zahit, beklenti mekanlarını tahrip ederek mescitleri imar ederken, arif, alaka mekanlarını tahrip etmekle mescitleri imar eder. Muvahhid ise, düşünce mekanlarını ve meskenlerini tahrip etmekle mescitleri imar eder. Her birisi kendi niteliğinde duruyordur. Onlardan her birisinin bir yeri ve kendine mahsus niteliği vardır. Onların imandaki dereceleri de farklı farklıdır. Bir kısmı burhan cihetiyle iman etmişken, bir kısmı beyan, bir kısmı müşahade cihetiyle iman etmiştir. Bunlar arasında ne büyük farklar vardır. Şair şöyle demiştir: "Onları zikrederken aman bize değinme. Yürürken sıhhatli insan yatalak gibi değildir." Tövbe Suresi 19. ayet. Siz hacılara su dağıtmayı, Mescid-i Haram'ı tamir etmeyi, Allah'a, ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad edenlerle bir mi tutuyorsunuz? Bu hizmetler Allah katında denk değildir. Allah zalim topluluğu hidayete erdirmez. Bedeni yani zahiri ameli yerine getiren insan, sırlarının amellerinde istikamet üzere olan gibi değildir. Bilgi kandilinden ışık alan insan, marifet güneşlerinden ışık alan gibi değildir. Hizmet etmek üzere kapıda dikilen kimse, yakınlık sebebiyle döşeğe yerleşen gibi değildir. Nifakı sebebiyle, tekellüfü, hareket edenin özelliğiyle, hakka uymada tahakkuk makamına erenin özelliği bir değildir. Aralarında büyük mesafe vardır. Tövbe Suresi 20. ayet. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onların ta kendileridir. İman edenler, onlar basiretlerinin nuruyla şahit olanlardır. Öyle iman etmişlerdir ki artık inanç semalarında kuşku bulutu geride kalmamış, marifet havasında kuşku tozları bulunmamıştır. Hicret edenler, onlar tefrika yani ayrılık mekanlarında dolaşmamış kimselerdir. Böylece hareket ve duruşları Allah ile ve Allah için olur. Cihad edenler, onlar bir beklenti düşünerek veya bedel bekleyerek cihad etmedikleri gibi kendileri için herhangi bir şeyi de saklamazlar. Sadece hakkı kendilerine tercih ederler. Böylece nimete ulaşırlar. Onlar yaratılmışlardan fani olduktan sonra hakla kaim olmada nimete erenlerdir. Tövbe Suresi 21. ayet. Rableri onları kendinden bir rahmet, rıza ve cennetlerle müjdeler. O cennetlerde ebedi nimet vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar. Kuşkusuz Allah katında büyük ecir vardır. Allah'tan gelen müjde iki kısma ayrılır. Birincisi can verirken meleğin vasıtasıyla gelen müjdedir. Onların üzerine melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, cennetle müjdelenin. İkincisi de meleğin sözü olmaksızın doğrudan gelen müjdedir. Çünkü Rableri onları kendinden bir rahmetle müjdeler. Bu da hesap esnasındadır. Allah kendilerinin velisi olmakla onları vasıtasızca müjdelemiştir. Dünyada onların müjdesi Allah'ın nimetiyken, ahiretteki müjdesi ise Allah'ın rahmetidir. İkisi arasında ne büyük fark vardır. Şöyle denilir: nimet ve cennetle müjdelemek iyi davrananlar içindir. Rahmetle müjdelemekse günahkar insanlar içindir. İyilik yapan insanların işleri bilinir. Allah onların işlerini meleklere gösterir ve bu nedenle açıkça onları müjdelerler. Günahkar insanların halleri ise gizlemeye daha uygundur. Bu nedenle vasıta olmaksızın Allah onları gizlice müjdelemiştir. Bir görüşe göre itaat eden insana hususi bir müjde vardır. Günahkar içinse kurtulmak müjdesi vardır. İtaatkâra verilen müjde cennetteki derecelerken, günahkar için olan müjde azaptan kurtuluştur. Bir görüşe göre kalpler

0: Hayır müjdesi veren kimseyi sevmek üzere yaratılmıştır. Müjdelemekle Allah kulun kendisini özellikle sevmesini murad etmiştir. Bu nedenle Allah bir vasıta olmaksızın yüce hitabıyla müjdesini vererek şöyle demiştir. Rableri onları kendinden bir rahmetle müjdelemiştir. Şair şöyle der. Ona kavuşmayı görmekten engellenmeseydi, dönüşünün yaklaşmasıyla ona müjde verirdim. Bir görüşe göre Allah günahkarı rahmetle müjdelemişken, itaat edeni rızasıyla müjdelemiş, sonra hepsini cennetle müjdelemiştir. Allah zikrederken günahkarı öne almış, itaatkarı ise iyilikte öne almıştır. Binaenaleyh zikir onun sözüdür ve o da kadimdir. Bir yani iyilikse onun nimetidir. Oysa geneldir. Allah'ın sözü ebedidir ve gerçekleşmiş nimetinden daha üstündür. Allah günahkarları itaat edenlerden önce getirdi. Çünkü zayıf insanın zayıflığı, kudretli olanın şefkatini görmeye daha layıktır. Bir görüşe göre Allah, günahkarı rahmetine tahsis etmiş, böylece mahşer günü olup herkes toplandığında günahkar rezil rüsva olmaz. Bir görüşe göre Rableri onları rahmetiyle müjdeler şu demektir. Allah onlara ulaşmış oldukları derecelere kendi gayret ve itaatleri sebebiyle ulaşmadıklarını bildirir. Onlar Allah'ın nimetine ancak onun rahmetiyle ulaşır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İçinizden herhangi birisini ameli kurtaramaz. Sahabe, sen de mi ey Allah'ın peygamberi dediklerinde, Hazreti Peygamber, evet ben de. Fakat Allah beni rahmetine gark eylemiştir diye cevap vermiştir. Orada ebedi nimet vardır. Bir grubun nimeti Allah'ın onlara tam olarak ikramda bulunmasıdır. Bir grubun nimeti ise sürekli olmak üzere Rablerine kavuşmaktır. Öyleyse ibadet edenler ihsanın tamlığını elde ederken arifler hakla sürekli beraber olma nimetine kavuşur. Tövbe Suresi 22. Ayet. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Orada ifadesindeki ha zamiri cennete izafe edilebileceği gibi hal de olabilir. Bilhassa ardından ecir zikredildiği için bu ihtimal daha mümkündür. Allah'ın ihsanı cennette onlardan kesilmediği gibi ona kavuşmaları da engellenmez. Her ne zaman dilerlerse cennette onunla kavuşurlar. Allah Teala şöyle buyurur. Kesilmez ve engellenmez. Allah'ın nimeti kesilmediği gibi onu görmeleri de engellenmez.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Bakara Suresi 275 ila 281. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

0: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
1: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Ey iman edenler! Akla örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
4: Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 164 ila 168. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz gökler

0: Yerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapılacak bütün dualarımızı Rabbim, Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Rabbim çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine cümlemize lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Fırsat
1: verme ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Bünyamin Topçuoğlu Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini

0: hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yusuf Suresi 93 ila 103. Ayetler.

0: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum," dedi. Onlar da, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi. Oğulları, "Ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk," dediler. Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve "Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin," dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat." İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Bu bölümde Hazreti Adem kıssasının temel duraklarını, ilim, imtihan, tevbe ve insanlığın yeryüzündeki ilk büyük sınavlarını konuşacağız. Bugün başlangıca dönüyoruz. İnsanın yaratılışına dair o büyük sahneye. Bakara suresinde Rabbimiz meleklere şöyle buyurur: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." Melekler bu haberi işittiğinde bir soru yükselir: "Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" Bu itirazdan çok hikmeti anlama isteğinden kaynaklanan bir sualdir. Ve cevap nettir: "Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim." İşte kıssanın ilk dersi burada başlar. İnsan sadece varlığıyla değil, sorumluluğu ve öğrenebilme kabiliyetiyle tarif edilir. Hazreti Adem'e isimler öğretilir. Eşyanın mahiyeti, anlamı, dili. Sonra meleklere dönülür: "Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin." Melekler teslimiyetle cevap verir: "Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin." Hazreti Adem isimleri söylediğinde ilmin kıymeti ortaya çıkar. Bu, insanın üstünlüğünün bedenden değil, idrakten ve emaneti taşıyabilme kapasitesinden geldiğine işaret eder. Ve kıssa ikinci büyük sahneye taşınır.

0: Secde Emri. Bakara Suresi 34. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. İblis secde etmez, kibirlenir. Ben ondan üstünüm der. Gerekçesi de tanıdıktır. Onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ve böylece insanlık tarihindeki ilk büyük günahın kapısı aralanır. Kibir. Burada çok temel bir inanç çizgisi belirir. Bizim inancımıza göre secde, ibadet anlamıyla yalnızca Allah'a yapılır. Peki bu secde emri neydi? Bu secde bir varlığa tapınma değil. Allah'ın emrine itaatin bir tezahürü ve Hazreti Adem'e verilen değere dair bir hürmet ifadesidir. Yani hedef Hazreti Adem değil, emri veren Rab'dir. Kıssanın bu durağı bize şunu öğretir. İnsan için asıl tehlike, hatayı meşrulaştıran kibirdir. Çünkü kibir, Allah en büyüktür hakikatine karşı insanın kendini büyütmesidir. Bir sonraki bölümde cennetteki yerleşim, yasak ağaç ve imtihanın tabiatını konuşacağız. Yasak sadece engel midir, yoksa insanın iradesini inşa eden bir eşik mi?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

0: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve bir nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 162. ayet.
5: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir.
3: Araf suresi 170. ayet.
6: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: Enfal Suresi 1-3. Ayetler.
1: Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
0: Tevbe Suresi 10 ve 11. Ayet.
2: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. A'raf Suresi 59 ila 64. Ayetler.

0: الظالمين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavim idiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Neml Suresi 15 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

0: kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 9. bölüm. Horasan'ın dönüşü ve denizlerin savaşı.
3: Bak ey Said, Horasan halkı Ömer'in şehadetini fırsat bilip ahitlerini bozdular. İslam'ın adaletinden kaçıp isyan ateşini körüklediler. Adalet sadece kapımıza gelene değil, bizden yüz çevirene de götürülmelidir.
4: Doğrudur ey müminlerin emiri. Ahde vefasızlık huzurun düşmanıdır. Horasan'ı tekrar itaat altına almak o bölgedeki mazlumların selameti için şarttır.
3: Sadece Horasan değil, Taberistan yolu da artık açılmalıdır. Hazır ol ey Said. Bu sefer de yanında ümmetin en kıymetlileri olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reyhanları Hasan ve Hüseyin, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyir ve Huzeyfe bin el-Yeman da bu kutlu orduda seninle olacaklar. Ashabın bu seçkin isimleri ordunun hem gücü hem de duası olacaktır.
4: Böyle bir orduyla yolumuz hayırdır ey halife. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin sancak altında olması askerlerimize Bedir ruhunu hatırlatacaktır.
3: Git ey Said. Taberistan'ın sarp yollarını imanla aşın. Allah'ın adını ve adaletini o topraklara nakşedene dek durmayın.
4: Bak ey İbn-i Zübeyir, bu dağlar geçit vermez görünür. Ama ashabın azmi karşısında birer birer düşüyorlar. Birçok yer fethedildi. İslam topraklarına katıldı.
5: Hamdolsun ey komutan. Horasan'daki isyanlar bastırıldı. Halk yeniden itaat dairesine girdi. Hasan ve Hüseyin'in ordudaki varlığı en yorgun askeri bile şaha kaldırıyor. Taberistan artık fetih müjdesine hazır.
6: Ey müminlerin emiri! Suriye'den Muaviye bin Ebi Süfyan'dan acil haber var.
3: Hayırdır inşallah. Nedir Muaviye'yi bu kadar telaşlandıran?
6: İmparator Konstantin, Kuzey Afrika'daki başarılarımızın intikamını almak için dev bir donanma hazırlamış. 500, belki de 600 gemiyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'in suları Rum yelkenlerinden görünmez olmuş.
3: Demek Konstantin tüm gücünü denize döktü. Afrika'nın fethi onları kalbinden vurmuş olmalı. Muaviye, Suriye ordularının başında sen olacaksın. Abdullah bin Saad, sen de donanmanın başına geçeceksin. Bu savaş sadece gemilerin değil, iki inancım denizdeki imtihanıdır. Allah yardımcımız olsun.

0: Müslümanlar, karşımızdaki ormana bakın. Rumların 600 gemisi denizi bir direk ormanına çevirmiş. Ama bakın, rüzgar çok sert esiyor.
1: Efendim, bu rüzgarda gemileri kontrol etmek imkansız. Çarpışma yapılamaz.
0: Bugün bekleyeceğiz. Allah rüzgarı dindirene dek sabredeceğiz. Dua edin, yarın deniz bizim için sakinleşsin. Bugün vakit tavandır. Gemileri birbirine yaklaştırın. Hepsini birbirine bağlayın. Denizi bir meydan kılacağız. Artık gemiler değil, erler çarpışacak.
2: Durmayın! Kılıçlarınızı konuşturun. Bunlar bu yakın dövüşe alışık değildir. Bakın, Konstantin yaralandı, kaçıyor. İmparatorları kaçıyor.
3: Elhamdülillah. Rabbim Horasan'ı ahdine döndürdü. Taberistan'ı İslam'la şereflendirdi. Ve Akdeniz'in o devasa dalgaları arasında bize Zat-ı Havari zaferini lütfetti.
4: Ey halife! Taberistan'da kazandığımız topraklar İslam'ın yeni ufku oldu.
3: Sevinin ey yiğitler! Lakin bilin ki toprak büyüdükçe mesuliyetimiz de ağırlaşır. Konstantin kaçmış olabilir. Ama dünya hırsı her an pusudadır. Biz kılıçla aldığımızı adaletle koruyamazsak bu fetihlerin vebali altında eziliriz. Allah bize lütfettiği bu zaferleri ümmetin birliğine ve ebedi saadetine vesile kılsın.
4: Hazreti Osman'ın hilafetinde İslam sancakları hem dağların zirvesinde hem de denizlerin ufkunda dalgalanıyordu. Ancak her zafer beraberinde yeni bir imtihanı da Medine'nin kapısına getiriyordu.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurunuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo

0: Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ehli kitaba karşı tavrının nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 64.
3: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.

0: Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.
1: Ankebut Suresi 46.
2: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Ali İmran Suresi 100.
3: Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.
1: Ali İmran Suresi 105.
4: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa suresi 142 ila 147. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Bunlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere

0: de şunlara, kâfirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 38 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow!

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Haç Suresi 26 ila 33. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki

0: kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların kaynağında hayatın sırrı olan bu dengenin altüst edilmiş olmasının yattığı inkar edilemez. Ruh beden bütünlüğü bozulduğu için hayatı anlamlandıramayan ve ruhsal bunalımlar içinde savrulan bireyden, maddi açıdan geliştiği halde manevi dünyası alabildiğine fakir kalmış, kendi çıkarları ve egemenlikleri için hiçbir değer tanımayan dünya güçlerine kadar birçok olumsuz fotoğrafı içinde barındıran yaşlı dünyamızın içine düştüğü durum bunun en açık göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de her fırsatta aşırılıktan kaçınmayı ve itidali elden bırakmamayı tavsiye eden Yüce Rabbimiz, İslam toplumunu vasat bir ümmet olarak nitelemiş, Hazreti Peygamber de bunu mutedil bir ümmet, yani adalet sahibi, her şeyi yerli yerine koyan, yerli yerince yapan, her şeye hakkını veren, aşırılıklardan, ifrat ve tefritten uzak duran, orta yolu takip eden, dengeli bir toplum olarak tefsir etmiştir. İtidali elden bırakıp Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sınırları aşanlarsa Allah'ın gazabına uğramışlardır. Mümin, hayatın her alanında ve özellikle ibadetler konusunda dengeli olmak zorundadır. Nitekim güzel bir hayat tarzını, tedbirli ve dengeli hareket etmeyi peygamberliğin 24 parçasından biri sayan Resul-i Ekrem, Beni Kays heyeti içinde gelen ve akıllılığı, sakinliği ve ağırbaşlılığıyla öne çıkan Münzir bin Aiz isimli sahabiyi, "Sende Allah'ın sevdiği iki özellik var" diyerek övmüştür. Buna mukabil, itidalli olamayan pek çok kimseyi haddi aşmaktan ve aşırılığa kaçmaktan sakındırmıştır. Mesela Hazreti Peygamber hac görevini ifa ederken şeytan taşlamak amacıyla kendisi için toplanan sapan taşı büyüklüğündeki küçük taşları insanlara göstererek "Bunun gibi taşları atınız" buyurmuş ve arkasından "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri ancak dinde aşırılık helak etti" uyarısında bulunmuştur. Burada Allah Resulü büyük taşlar atarak diğer insanlara zarar verebilecek kimseleri uyarmakta ve bunun dince benimsenmeyen bir aşırılık olduğunu belirtmektedir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Naziat Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağı.

0: ayağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'la Sebe halkının kıssası şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad Suresi 30 ve 34. ayetler.
4: Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi.
1: Neml Suresi 36 ila 44. ayetler arası.
3: Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gidince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni mal ile desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.
5: Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir.
6: Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi, denildi. O da, sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir, denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı

0: eteklerini topladı. Süleyman ona, "Bu zemini bilurdan döşenmiş bir köşktür," dedi. Belkıs, "Ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız

0: Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd eder.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yunus Suresi 41 ila 53. ayetler.

ويستنبئونك أحق هو

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım, sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği, tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek şeyler değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, eğer Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansı

Bakara Suresi 19. Ayetin Tefsiri 3. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde, gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bana Yunus İbni Vehb tariki ile Abdurrahman bin Zeyd'in şöyle dediğini nakletti. Abdurrahman, içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeğin bulunduğu ayetini diğer ayetle birlikte okudu ve şöyle dedi. Burada anlatılan da yine münafıklar hakkında Allah Teala'nın vermiş olduğu bir misaldir. Bu kıssada şimşeğin ışığıyla aydınlananlar gibi, münafıklar da İslam'ın nuruyla geçici olarak aydınlanırlar. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, ravilerinden naklederek zikrettiğimiz bu rivayetler her ne kadar söyleyenlerin lafızları farklı farklı olsa da, anlam itibariyle birbirine yakın anlamlar ifade etmektedir. Hepsinde Allah Teala sağanak yağmuru münafığın zahirdeki imanına benzetmiş, o sağanak yağmurun içinde yer alan karanlıkları dalalete, yine yağmurun içinde yer alan şimşeğin aydınlığını imana, münafığın yıldırımlardan korkup sakınması ve parmaklarını kulaklarına tıkaması, karakterinin korkak, zayıf oluşuna, kalbinin şaşkınlığına, Allah'ın cezasının meydana gelmesine, şimşeğin aydınlığında istikamet üzere biraz yürüyebilmesini, imanın nuruna, karanlığın içinde kala kalmasını, dalaletin içinde şaşkın ve kör bir şekilde bocalamasına benzetmiştir. Bu durumda ayetin tefsiri, çünkü durum tam da bizim anlattığımız gibidir, şöyle olmaktadır. Münafıkların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere dilleriyle söyledikleri, biz Allah'a, ahiret gününe ve Muhammed'in getirdiği şeylere iman ettik sözleriyle aydınlanmak istemelerinin misali, ki bu sözleri sayesinde onlara dünyada mümin ahkamı uygulanır. Halbuki onlar her ne kadar dilleriyle aksini iddia etseler de Allah'ı, Resulünü, onun Allah katından getirdiği şeyleri ve ahiret gününü yalanlamaktadırlar. Dilleriyle açığa vurduklarının kalplerinde gizledikleri itikatlarına aykırı olması sebebiyle münafıklar bir körlük ve bulundukları dalaletten kaynaklı bir cehalet içerisindedirler. Kendileri için hidayeti teşri ettiği hangi durum daha iyidir anlayamıyorlar. Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i göndermeden önce bulundukları ve bu halden kurtulmaları için hidayetin teşri edildiği küfür hali mi? Yoksa Hazreti Muhammed'in Allah katından getirdiği hidayet mi? Onlar Hazreti Muhammed'in diliyle Allah Teala tarafından ceza vaadine maruz kalmaktan korku içindedirler. Bu korkuyla birlikte yine de bu hakikatten şüphe duymaya devam ediyorlar. Kalplerinde hastalık vardır ve Allah Teala onların hastalığını artırmaktadır. Karanlık bir gecede kapkara bir yağmur bulutunun içinde olup gece yayılan yağmurun misali gibidir. O bulutu gök gürültüsü sürüp sevk ediyor. Çevresini ise parıltısı, titremesi, şiddetli şimşekler kuşatmıştır. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözlerini kör edecektir. Işığının parlaklığı, parıltısının nuru gözlerini alıverecektir. Ondan zaman zaman yıldırımlar düşmekte, neredeyse olayın korkunçluğunun şiddetinden dolayı o kişiyi helake sürüklemektedir. Burada sağanak yağmur, münafıkın diliyle söylediği ikrarı ve imanının misalidir. Karanlıklar, münafığın kalbinde yer alan ve açığa çıkmasını istemediği için gizlediği şüphe, yalan sayma ve kalbin hastalığıdır. Gök gürültüsü ve yıldırımlara gelince, Resulullah'ın diliyle dünyada veya ahirette Allah'ın vaat ettiği azap korkusunun, yani şüphe içinde bulunsalar da bu olacak mı, olmayacak mı, bunun bir

gerçekliği var mı yoksa bir yalan ve batıl mı gibi tereddütlerinin misalidir. Onlar bunun hakikat olması korkusuyla Hazreti Muhammed'i ve getirdiklerini dilleriyle ikrarda bulunarak kendilerini kendileri adına korktukları ölümden veya bir azabın inmesinden sakınmış oluyorlar. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَائِقِ. Ayetin tefsiri bu şekildedir. Yani bununla Allah'ın kendilerine kitapta ve Resulullah'ın diliyle bildirdiği azap vaadinden, dilleriyle açıkladıkları zahiri ikrarlarıyla korunuyorlar. Nitekim yıldırımların seslerinden korkan kimsenin kulaklarını kapatıp parmaklarını kulaklarına tıkaması da ölüm korkusu sebebiyledir. Hadar el-Maut, ölüm korkusuyla. İşte bu ayet de böyledir. Allah Teala onu münafıkların kendilerini helak edecek ve onlara vuku bulacağı kesin olarak bildirilmiş dünyevi azabın inmesi, korku ve endişelerine mesel yapmıştır. Nitekim yıldırımların sesini işiten kimse onun şiddetinden, kendisinin helak olup yok olacağından, öleceğinden korkması sonucu parmaklarını kulaklarına tıkamaktadır. Katade'den rivayet olunduğuna göre, Hadaral Mevt ayetini Hadaran minel mevti şeklinde tefsir etmiştir. Bunu bize Hasan bin Yahya, Abdurrazak, Ma'mer tarikiyle Katade'den nakletti. Bu tefsir konusunda zayıf bir görüştür. Çünkü o topluluk parmaklarını kulaklarına ölümden sakınarak, sakınmak amacıyla tıkamıyorlardı. Böyle olsaydı anlam onun dediği gibi Hadaran minel mevti şeklinde olurdu. Onların parmaklarını kulaklarına tıkamaları ancak ölüm korkusu sebebiyledir. Katade ve İbni Cüreyç, ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar ayetini şöyle tefsir etti. Bu ayette ifade edilen şey, Allah Teala'nın münafıkları umutsuzluk içinde bir korku, yüreksizlik, inanç zayıflığı ve ölümü sevmemek, istememekle vasfetmesidir. O ikisi bu konuda, her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar ayetini de tevil ediyorlar. Bana göre burada durum o ikisinin dediği gibi değil. Çünkü o münafıklar arasında cesareti inkar edilemez, kahramanlığı yok sayılamaz olanlar da vardır. Mesela Kuzman, Uhud günü veya önceki savaşlarda müminlerden hiç kimse onun yerini dolduramadı. Onlar Resulullah ile aynı karede yer almak istemiyorlar ve düşmanlarına karşı ona yardım etmeyi terk ediyorlar. Çünkü onlar hem kendi dinleri konusunda basiret üzere değillerdi, hem de Resulullah'ı tasdik etmiyorlardı. Bu sebeple onu yardımsız bırakmak dışında, onunla aynı safta yer almayı istemiyorlardı. Fakat bu, Allah Teala'nın onları, nifakları sebebiyle dünyada veya ahirette başlarına gelebilecek olan Allah'ın cezalandırmasından dolayı korku içinde titremeleriyle vasfetmesidir. Vallahu muhitun bil kafirin. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Sonra Allah Teala zikrettiği vasıfla muttasıf olan ve kendileri için darbu meseller zikrettiği münafıklar, şayet Allah'ın azabından sakınır ve azabından da endişeli bir korku içinde olup Allah Teala'nın kitabının ayetlerinde onlara vaat ettiği azabın başlarına gelmesinden korkarak parmaklarını kulaklarına tıkayan kimsenin korkup çekindiği gibi korkup çekinirlerse, ki parmaklarını kulaklarına tıkamaları onları kalplerinde olan hastalık ve inançlarındaki şüphe sebebiyle azabın dünyada veya ahirette başlarına gelmesinden kurtaramayacaktır. Allah Teala şöyle buyurdu. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Yani o kafirleri toplayacak ve cezalarını başlarına getirecek olandır. Mücahid bu ifadeyi bu şekilde tefsir etmiştir. Nitekim bana Muhammed bin Amr el-Bahili, Mücahid'in şöyle dediğini nakletti. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Yani onları cehennemde toplayacaktır. İbni Abbas'a gelince ondan bu konuda şu rivayet edilmiştir. Bize Muhammed bin Humeyd el-Razi, İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletti. Oysa Allah kafirleri

0: çepeçevre kuşatmıştır. Yani Allah Teala onların başlarına bu cezayı indirecek olandır. Bana Kasım, Mücahit'in şöyle dediğini nakletti. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Yani onları toplayacaktır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Câsiye Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.

0: Mühendis Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Buruç Suresi.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
3: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
4: Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
5: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Kehf Suresi 71 ila 82. Ayetler.

0: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası, babası,

0: mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
0: Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
3: Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ra'd suresi 27 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'a anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'a anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Kaf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde

0: Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 45. bölüm. Kazandım vallahi.
2: Az bile bu size. Atalarının dinini inkar edenlere bu az bile.
3: Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
2: Halen Muhammed ha? Ne oldu? Neden yüzün güler Ebu Süfyan?
4: Medine'den haber geldi. Ondan yüzüm güler ey İkrime.
2: Nedir haber?
4: Beni Amir bin Sasa kabilesinin reisi olan Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye Muhammed'e giderek İslamiyet'i öğretmek üzere birilerini istemiş. Muhammed de ona 70 yandaşını göndermiş. Ancak Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl yolda onları pusuya düşürüp ortadan kaldırmış.
2: Az bile bu. Uhud'da aldığımız galibiyetle Muhammed'in yandaşları azalacak. Bak keyiflendim. Şu esirlere daha zevkle işkence edebileceğim sayende.
4: O zaman daha da sevineceğin bir şey daha söyleyeyim. Ölenlerin arasında Amir bin Füheyre de var.
2: Babam Ebu Cehil Mekke'den kaçarken Muhammed'in peşine düştüğünde onun başka öne gitmesini sağlayan. Sevr mağarasında Ebu Bekir ve Muhammed'e süt ve yiyecek götüren çoban ha?
3: Beter olsunlar. Hepsi sırayla ölecek. Tüm düşmanlarımız ölecek.
4: Uhud bir zaferdi. Ama arkasından yeni zaferler gelmeli. Yoksa bir anlamı olmaz.
5: 70 kişilik tebliğ heyeti tuzağa düşürüldüğünde Cebbar bin Sülman'ın attığı mızrak Amir bin Füheyre'nin sırtından girip göğsünden çıkar. O anda Amir bin Füheyre kazandım vallahi diye haykırınca öldürdüğü insanın son nefesindeki bu sözüne bir mana veremeyen Cebbar günlerce üzerinde düşündüğü bu olayın tesiriyle daha sonra Müslüman olmuştur.
2: Ey İkrime! Ey İkrime yeter! Ey Kureyşliler yeter! Ne karışırsın sen? Ne oluyor sana?
6: Uhud'da esir aldığınız bu insanlara yaptığınız işkence yetmez mi ey Mekkeliler? Bu savunmasızlara yapılan zulüm yetmez mi?
4: Sen ne karışırsın be adam bizim işimize? Karışma! Beğenmiyorsan defol git Mekke'den! Git Muhammed'in safına katıl!
7: Bura benim evim. Ailem soyum buradadır Ebu Süfyan. Ama bilirim ki Kabe'nin Rabbi bu yaptığınızı affetmez.
2: Kabe'nin Rabbi için savaşırız biz.
4: Müslümanlara bir iyi davranırsın Umeyr. Yoksa sen de mi Müslüman oldun?
7: Ben adaletten yanayım.
4: Senin bizim yanımızda olman gerek.
7: Siz zalimsiniz. Zalimlerin yanında nasıl olayım?
2: Demek yanımızda olmuyorsun ha? Sen de o zaman bu Müslümanlarla aynı kadere mahkum ol.
7: Senin çocukluğunu bilirim İkrime. Baban benim dostumdu.
2: Babam dostun ve sen şimdi babamın düşmanlarını mı korursun? Bağlayın şunu da bu Müslümanların yanına. Birkaç kırbaç aklını başına getirir.
7: Yapmayın, yapmayın. Kabe'nin Rabbi adına.
2: O seni duyamaz.
4: Ey Mekke halkı! şu öyle bir

0: eline çeyi, kim bir Müslümanı savunursa sonu onunla aynı olur. Ya bizim yanımızdasınız ya onların. Hubel adına kendi ellerimle alırım canını.
1: Yüce Hubel, duy sesimi.
0: Duy.
2: Size hayatınızı kurtarma şansını veriyorum. Muhammed'i reddedin, yaşayın.
3: Benim canımı alsan da ben inkar etmem.
4: Allah yolunda ölmek şereftir. Allah'ın verdiği canı ona hediye etmek gibisi var mı?
2: Öldürün şunları. Öldürün.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Beni de öldür İkrime. Ben de Müslümanım. Ben de Müslüman olarak ölüyorum. Allah'ım, neden bu kadar geç tanıdım İslam'ı? Neden?

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkları

0: Putların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz

0: ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kulu ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 114 ila 118. ayetler arası.
5: Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedi. Allah da, ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim, demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Ber Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. Sen El-Bersin. İyilik ve ihsanı bol olansın. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık verensin. Bağışlayan ve mükafatı çok olansın. Yarattıklarına karşı rahmeti ve mağfireti bol, mutlak iyilik sahibi yegane varlıksın. Ber ismin, sözlerinin ve senden gelen haberlerin tartışılmaz, kesin doğrular olduğunu ifade eder. Sen şaşmaz, yanılmaz, mutlak gerçek olan hakikatin kendisisin. Ber isminin tecelli ettiği kullar iyilik etmek için iyi davranış beklemez. Kötülük yapmış olana dahi iyilikle mukabelede bulunur. Sen isteyenlere bol bağışta bulunan, ibadet edenlere bol sevap verensin. Tevbe edenin tevbesini kabul edensin. Ey bütün iyiliklerin sahibi olan Allah'ım! İyilik yapmak için fırsat veren sensin. Ber isminin hürmetine bizi karşılıksız iyilik yapanlardan, affına nail olanlardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 28. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.

Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.

Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.

Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.

Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.

Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerini imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.

0: doğru.
1: Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır.

Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir.

Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.

Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir.

0: ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin.

andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez.

Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.

Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır.

Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin

0: ta kendileridir.
1: La yastavi ashabun nari ve ashabul cenneh. Ashabul cenneti humul faizun.
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir.

0: كبر سبحان الله عما يشركون.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler.

Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da iyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.

Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler.

0: Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik, dönüşte sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Andolsun onlar da, İbrahim ve beraberindekiler de sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

Ola ki Allah sizinle içlerinizden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yeten.

Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.

Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

0: الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmek.

Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.''

0: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
1: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
0: Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.

Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler.

Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.

O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir.

Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

0: بعد ذلك الفوز العظيم.
1: Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.

Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele.

0: Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf.

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin.

De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size...

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.

Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar.

O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

0: Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla

0: O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.

göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

Bu peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.

İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime andolsun mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır.

Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır.
1: Fettakullâhe mestakâ.

0: O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: İn tuqridullâhe

0: Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O gaybı da, görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.

0: boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.

Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

0: Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.
1: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
0: Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi.

0: قد أحسن الله له رزقا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.
0: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ

0: قد أحاط بكل شيء علما.
1: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu.

Ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذْ أَسَرَّ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.

Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.

Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler.

0: وبئس المصير.
1: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar," demişti.

Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır.

Ahmet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enfal Suresi 65 ila 69. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an

0: insanlığa ışıktır.
1: Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide Suresi 91. Ayet.
4: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
0: Nahl Suresi 115. Ayet.
5: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Nisa Suresi 43. Ayet.
4: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Lokman Suresi 20-28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah'ta durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Bu bölümde Hazreti Adem kıssasının temel duraklarını, ilim, imtihan, tevbe ve insanlığın yeryüzündeki ilk büyük sınavlarını konuşacağız. Bugün başlangıca dönüyoruz. İnsanın yaratılışına dair o büyük sahneye. Bakara suresinde Rabbimiz meleklere şöyle buyurur: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." Melekler bu haberi işittiğinde bir soru yükselir. Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Bu itirazdan çok hikmeti anlama isteğinden kaynaklanan bir sualdir. Ve cevap nettir. Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte kıssanın ilk dersi burada başlar. İnsan sadece varlığıyla değil, sorumluluğu ve öğrenebilme kabiliyetiyle tarif edilir. Hazreti Adem'e isimler öğretilir. Eşyanın mahiyeti, anlamı, dili. Sonra meleklere dönülür. Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin. Melekler teslimiyetle cevap verir. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Hazreti Adem isimleri söylediğinde ilmin kıymeti ortaya çıkar. Bu insanın üstünlüğünün bedenden değil, idrakten ve emaneti taşıyabilme kapasitesinden geldiğine işaret eder. Ve kıssa ikinci büyük sahneye taşınır. Secde emri. Bakara suresi 34.

0: da yalnızca Allah'a yapılır. Peki bu secde emri neydi? Bu secde bir varlığa tapınma değil. Allah'ın emrine itaatin bir tezahürü ve Hazreti Adem'e verilen değere dair bir hürmet ifadesidir. Yani hedef Hazreti Adem değil, emri veren Rab'dir. Kıssanın bu durağı bize şunu öğretir. İnsan için asıl tehlike, hatayı meşrulaştıran kibirdir. Çünkü kibir, Allah en büyüktür hakikatine karşı insanın kendini büyütmesidir. Bir sonraki bölümde cennetteki yerleşim, yasak ağaç ve imtihanın tabiatını konuşacağız. Yasak sadece engel midir, yoksa insanın iradesini inşa eden bir eşik mi?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada

0: meyhaneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan

Olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
1: Kavramların Hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Me'ariç Suresi 23 ila 25. ayetler.
4: Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dost doğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 124 ila 135. Ayetler.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة

0: صدق الله ربنا الأعلى.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya

0: Hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik mutlaka, ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Ey Muhammed, de ki, herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi Resulün, Peygamberin, Nebin, kulun, elçin, hicretin sahibi, miracın efendisi, kainatın Resulü ve mahşer aleminin şefsuvarı olan, şefaatçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin o mübarek simasıyla sana iltica ediyoruz, sana yöneliyoruz. Peygamberimiz hürmetine, onun büyüklüğü hürmetine bizleri affet. Hastalara şifa ver, dertlilere deva ver, borçlulara eda nasip et, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Bizleri mahşerde kendi haliyle baş başa kalıp her şeyden uzaklaşmış olanlardan eyleme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Bakara Suresi 103 ila 112.

تسألوا رسولكم كما سئل موسى

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Raina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3.

0: Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

0: Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra da onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eş var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler: Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu, siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hac suresi 37. ayet.
3: Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
1: Tevbe suresi 36. ayet.
4: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl top

0: yekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
1: Maide Suresi 1 ve 2. Ayetler.
2: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.